0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten

0: var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız demiştim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni cap canlı, yepyeni konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Ve evet, şimdi Daniel'cim, bu hafta hangi konumuzu kapıp getirdin stüdyomuza?
3: Evet, bu hafta harika bir konuğumuz var. İsmi Aziz Enes. Hoş geldin diyorum öncelikle Aziz.
6: Hoş bulduk.
3: Aziz, Kadıköy'de Köşetaşı İsa Mesih Kilisesi'nde önderlik yapmaktadır. İyi ki buradasın, bizimle berabersin. Senin heyecanını burada hep birlikte paylaşıyoruz Aziz'cim.
6: Teşekkürler.
3: Bu arada tabii bunu da hemen konumuza girmeden unutmayalım. Soru ve görüşlerinizi bize hayat@radyomaranata.com'dan paylaşabilirsiniz. Hayatın İçinden programında bugün hangi konuyu konuşacağız Sedat'cığım?
0: Evet, bu konu gerçekten güzel bir konu olacak. Biraz bizi düşündürecek, bize meydan okuyacak. Aziz'e de biraz sıkıştıracağız bugün. Daniel,

0: enerji bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyuşturucu, tütün, sigara, alışveriş, ilişki, böyle bir sürü bağımlılık türleri var. Bunları konuşacağız. Davranışsal bağımlılıklar da var işte. İnternet, kumar, alışveriş, ilişki, yeme, böyle. Bugün bir sohbet zamanımız olacak. Ondan sonra pratik anlamda ne yapacağımız ve ne şekilde birbirimizi teşvik edeceğimiz konusunda birbirimizle konuşacağız. Aziz, tekrar hoş geldin. Kadıköy'den seni kapıp getirdi Daniel stüdyomuza. Aslında ilk soruyu seninle soralım. Hayatında bağımlı olduğun bir şey var mı? Ya da bağımlı olup da bıraktığın bir şey var mı? Muhakkak herkesin de olduğu gibi sende de vardır. Dinleyicilerimiz de şu anda bizi dinliyorlarsa soruyorum size. Sevgili dinleyiciler, bağımlı olduğunuz bir şey var mı? Bu soruyu Aziz'e soruyorum.
1: Aynen, bağımlı olduğum şeyler var maalesef. Ama fark etmemi Tanrı ile olan ilişkim sağlıyor. Ve geçmişte en çok yara verici bir bağımlılığım vardı. Hamdolsun onu bıraktım. Bu pornoydu. Ve aslında onu bırakmamın asıl sebebi, birincisi Tanrı ile olan ilişkim. İkincisi, bir makale okumuştum. Diyor ki o makalede, sen o tarz filmler izledikçe bir gün senin ailenden biri, yani bu eşin olur, kızın olur, çocuğun olur, yakalarsa seni, aslında onlar seninle eşin arasındaki o sevgiyi ister istemez tartacaklar. Ve örnek veriyorum, mesela kızın görürse senin porno izlediğini ve o zaman annesi hakkında şunu düşünebilir: babam öyle birini sevmiyor, babam bu tarz kişileri seviyor. Ve ister istemez senin kızın da o pornodaki kadınlar gibi, nasıl diyeyim, davranabilir. Yani özellikle o ergenlik döneminde, biliyoruz hani, daha yeni yeni cinsel kimliğimizi keşfediyoruz. Ve bu aslında beni düşündürdü. Çünkü her ne kadar küçük de olsa, yani benim o zamanki düşüncemde, aslında aileye yıkım getiren şeylerden biriydi bu. Ve bunun için dua etmeye başladım ve uygulamalı bir şekilde kendimi bir süre teknolojiden uzak tuttum. Ondan sonra farklı şekilde kafamı deşarj etmeye başladım. Ve ister istemez başka bir bağımlılığa yöneldim. Mesela oyundu aslında. Ondan kurtuldum ama bu defa oyun başladı. Yani o vücudu dizginlemem gerçekten zaman aldı. Ve hamdolsun ki bu oyun şeyini de ortalama 3 yıl, 4 yıl önce de onu da artık bıraktım. Özellikle aslında neden oyuna bağımlı olmuştum? Biraz korkuyordum yalnız kalmaktan. İşte tekrar düşüncelerimin farklı yerlere gitmesinden. Ve bir şekilde sanki o oyun beni koruyordu. Ama ilerledikçe zaman, onu da fark ettim, aslında Tanrı ile olan zamanımı çalıyordu. Ve bu şekilde hamdolsun bu iki bağımlılıktan tamamen kurtuldum.
2: Evet Sedat, dediğin gibi gerçekten sen saydın, birçok bağımlılıklar var. İlginç, yani insanoğlu demek ki o kadar ilginç bir yaratık ki dünyada bağlanabileceği birçok noktalar var. Ve özellikle herhalde kötü olan da bizi daha da fazla bu noktalara bağımlı kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü bir şeye bağımlı olduğumuz zaman hayatımızdaki diğer şeyler, yani önemli olan şeyler, güzel olan şeyler hayatımızdan çıkmış oluyor. Sadece o şeye bağımlı oluyoruz, onun arkasından gidiyoruz, onun peşinden koşturuyoruz. Ben de kendimden örnek vereyim istiyorsan, dediğin gibi Aslı Aziz'deki gibi oyun bağımlılığı özellikle gençken diyebilirdim. Çünkü benim gençken almış olduğum bir bilgisayar vardı. O zamanki dönemlerde çok fazla bilgisayar yoktu ama bu basit oyunlar olabilir. İlk defa evimize bilgisayar geldi. Ben ve kardeşlerimle beraber oynamaya başladık. Sonra yani o kadar oynadık ki saatin farkına varamadık. Sabaha kadar bir baktık ki sabahın saat 4 olmuş, 5 olmuş. Biz hala oyunun içindeyiz. Dolayısıyla bu daha sonraki zamanlarda da bir şekilde, hani öyle başladın, seni çekti, seni cezbetti ve o bağımlılık içerisinde bir şekilde ben de girmiş oldum ve hayatımdaki birçok şeyi de etkiledi o zamanlarda. Çocuğumla ilişkim olsun, yeni çocuğum olmuştu, eşimle ilişkim olsun, Aziz'in söylediği gibi. Bizi hayattan koparan şeylerdir bu bağımlılıklar.
0: Evet, öncelikle konuya hızlı girdik. Hamdolsun sevgili Aziz ve Daniel de yüreklerini de çok güzel bir şekilde paylaştılar bizimle. Hem teşvik edici oldu Aziz. Dua edip bu bağımlılığını bırakmayının öyküsünü senden duyduk. Çok cesur, çok cesaret verici bir tanıklıktı bu. Teşekkür ediyoruz.

0: Gerçekten bağımlılıklarımızı bırakmak hiç kolay olmuyor. Hiç kolay olmuyor. Hala bağımlılıklarımız var hayatlarımızda. Benim de mesela teknoloji bağımlılığım var. Telefonum yanımda olmazsa kendimi şey hissediyorum böyle.
1: Eksik
0: hissediyorum. Çok zor oluyor benim için. Acayip bir bağımlılık var. Telefonla aramda bir ilişki var sanki. Yani o yanımda olmazsa deliye dönüyorum. Yani tuvalete götürüyorum. O yatak odama geliyor. Her yere onunla gidiyorum. Bir yere bıraktığımda birkaç dakika içerisinde telefonum nerede diyor biliyorum. Bu teknoloji hastalığından, bu telefon bağımlılığından kurtulmaya çalışıyorum. Hala mücadelemi sürdürüyorum. Umarım bunu başaracağım bir gün. Hiç kolay değil. Evet, bağımlılık konusunda bunları konuşurken aslında biraz internette araştırma da yaptım ben. Bağımlılıkla alışkanlık arasında bir fark var aslında. Bazen alışkanlık ve bağımlılık arasındaki farkları dengeleyemiyoruz. Alışkanlık mı, bağımlılık mı? Bağımlılık nedir, alışkanlık nedir? Bunun arasındaki farkları belki önce biraz konuşalım. Çünkü şu anda Radyo Maranata'yı dinleyen dinleyicilerimiz, ben bağımlı mıyım yoksa bu alışkanlık iyi bir şey mi değil mi sorabilir. Eminim şu anda sevgili dinleyicilerimiz, bir bağımlılığınız var ve kurtulmaya çalışıyorsunuz ve bu size zarar veriyor ve çok zarar veriyor. Bunu kurtulmanın en önemli yollarını birlikte konuşacağız, tartışacağız ve stüdyodaki konuğum Aziz ve Daniel ile birlikte bu konuyu masaya yatırıp çözmeye çalışacağız. Alışkanlık dedik. Sizce alışkanlık ve bağımlılık arasındaki fark nedir? Ne düşünüyorsunuz? İlk soru böyle devam edelim isterseniz.
2: Alışkanlık kişinin seçimiyle kontrol altındayken, bağımlılık da seçimlere bağlı, kontrol yoktur aslında.
0: O zaman mesela telefon kullanmak nasıl alışkanlık haline gelebilir? Mesela dinleyicilerimizin bizi daha iyi anlayabilmesi ve bu olayı daha iyi... Çünkü telefonsuz yaşayamıyoruz. Artık telefon hayatımızın bir parçası ama bağımlısı olduk. Yani 10 kişiden bir araştırma yapılmış Türkiye'de. 10 kişiden neredeyse 7 ya da 8'i telefon bağımlısı Türkiye'de kullananların. Bu çok büyük bir rakam. Bunun için psikoloğa giden bile var. Yani genelde iş adamları falan gidiyor. Yani telefonsuz yapamıyorlar. Ama bunu alışkanlık haline getirilebilirler. Yani telefon sadece konuşmak için kullanılabilir veya bir şey. Alışkanlıkla bağımlılık arasındaki farkı biraz daha açabilir miyiz? Yani alışkanlıklarımızı ve bağımlılıklarımızı nasıl ayırt edebiliriz?
1: Yani alışkanlıklar aslında devam ettikten sonra, yani sürekli devam ediyorsa, bence bir yerde bağımlılığa da gidebilir. Tabii ki akşamları dişimizi fırçalıyoruz, bir alışkanlığımız olabilir. Kutsal kitap okuyoruz, bir alışkanlığımız olabilir. Sabahleyin 7'de kalkmak bir alışkanlığımız olabilir. Bunlar belki bize çok zarar vermeyebilirler ama alışkanlıkla bağımlılık arasındaki şey, benim düşündüğüm kadarıyla, yani alışkanlığı bırakabiliriz yeri geldiği zaman. Yani bizim için çok çok da önemli olmayabilir. Ama bağımlılık dediğimiz zaman ondan kurtulmamız imkansız gibi. Yani bağımlılık bizi bağlamış, yani bir demir zincirle bağlanmış gibi düşünün. Yani ondan kopamıyorsunuz, ondan ayrılamıyorsunuz. Yani düşünün, internet bazen, yani teknoloji bağımlısıyız aslında hepimiz bir anlamda. Böyle bir çağda yaşıyoruz. İnternetin olmadığı bir zamanı düşünün. Geçenlerde bizim evde internet yoktu, bir arıza verdi. Evdeki herkes, bütün çocuklar, baba internet ne zaman gelecek? Baba niye çalışmıyor? Baba bunu yapamıyorum, bu işimi yapamıyorum, oynayamıyorum. Yani internete o kadar bağımlıyız ki, o olmadan sanki hayat yok. O olmadan sanki hiçbir şey iyi gitmeyecek gibiyiz ve kendimizi eksik ve çıplak hissediyoruz. Ama alışkanlık, bence güzel şeyler de alışkanlık olabilir. Ama bağımlılık daha farklı, daha bizi etkisi altına alan bir nokta diye düşünüyorum.
0: Şey diyebilir miyiz? Alışkanlıkta kişi kendini kontrol edebiliyor ama bağımlılıkta kişi kendini kontrol edemiyor. Odaklandığı şey neyse. Yani hem sağlıklı bir kontrol oluyor alışkanlıkta. Öyle bir şey cümle söyleyebilir miyiz acaba? Çünkü alışkanlık kişinin seçimiyle kontrol altında tutabiliyor kendini. Ama bağımlılıklarda seçimlere bağlı olarak kontrol yok. Yani böyle bir şey söyleyebilir miyiz Daniye?
1: Evet, bence doğru. Yani kontrol o zaman bizde olmuyor. Kontrol bağımlı olduğumuz şeyde oluyor diyebiliriz.
0: Bağımlılıkta aslında yapmazsan eğer kendini yoksun hissediyorsun. Yani belki şöyle tarif edelim. Bir şeyi çok seversin, işte çok seversin, çok seversin. Ama sonra ondan hiçbir şekilde vazgeçemiyorsun. Mesela aşkla ilgili konuşalım. Kişiye duyduğun aşk, biliyorsunuz, bir bağımlılıktır bence. Aşık olabilirsin ama belli bir süre sonra o sevgi gitse de Sonra bu bağımlılığa dönüşebiliyor. Sonraki ilişki bitince başka birini bulma ihtiyacı duymaya başlıyorsun ve temas, duygular ve diğer şeyler bu bağımlılık haline geliyor. Ve ne yazık ki kendine, başkalarına zararlar verebiliyorsun. Burada bir soru soracağım Aziz'e. Aziz, bir şeyin eksikliğinden dolayı mı bağımlı oluruz? Yoksa bir şeyi çok seviyoruz ve onun bağımlısı mı oluruz? Ne düşünüyorsun?
2: Yani şöyle, bağımlılığa baktığımızda ve alışkanlığımıza da baktığımızda temelinde şey var. Bağımlılık bizi yöneten bir şey. Ya alışkanlıksa bizim yönettiğimiz bir şey. Ve bu iki durumun arasına baktığımızda, yani bir şeyin eksikliği bizi yönetiyorsa maalesef ona bağımlı olduğumuzu düşünebiliriz. Yani bu şey yok. İşte bu durum yok, bu an yok, bu kişi yok. İşte teknoloji yok, şu yok ve bu o yok oluşlar, yani onların yok olması bizi yönlendiriyorsa, sakinleştirmiyorsa, kontrol altına almıyorsa, hem fiziksel olarak olsun hem psikolojik olarak olsun, aslında bu bağımlı olduğumuzun göstergesidir.
0: Peki o zaman aklıma başka bir soru daha geliyor. Bu bağımlılık sizce nasıl başlıyor? Yani bunu ne düşünüyorsunuz? Bunun başlama nedenleri ne oluyor genelde insanlarda?
1: Yani şöyle, hepimizin bildiği basit bir şey var değil mi? Örneğin sigara bir bağımlılıktır diyebiliriz ya da alkol bir bağımlılıktır diyebiliriz. Nasıl başlıyoruz? Öncelikle belki arkadaş çevresinde bir şekilde bize bunlar sunuluyor. Önce pek istemiyoruz ama o ortama uyumak için bunlara başlıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Dışlanmamak için, farklı gözükmemek için. Ve en sonunda da arkadaşlarımız orada olmasa bile bizler bu etkenlere bağımlı hale gelmiş oluyoruz. Yani çevre etkisi olabilir. Aziz'in biraz önce dediği gibi kendimizi boşlukta hissetmekten kaynaklanan noktalardan dolayı bağımlılıklarımız hayatımızda olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü çoğu zaman dediğimiz gibi fark edemiyoruz bağımlı olduğumuzu da. Bizi etkilediğini, hayattan bizden neler çaldığını fark edemiyoruz. O yüzden gerçekten de hayatımızı bir kontrol etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Gerçekten doğru söylüyorsun Daniel. Sigara ve alkol gerçekten bırakılması gereken bir bağımlılık ya da alışkanlık diyelim. Umarım sevgili dinleyicilerimiz bunun için gayret gösterirler. Teşvik ediyoruz. Bırakmaya çalışın ve kurtulun. Bir ara vereceğiz birazdan.
1: Tabii bu değil aslında değil mi Sedat? Yani düşünürsek sadece bu değil. Bunun dışında birçok başka bağımlılıklar da var hayatta. Konuşuyoruz zaten bir şekilde. Örneğin benim tanıdığım arkadaşlarım var, tanıdıklar var. Dizi bağımlısılar. Yani o diziyi izlemeden duramazlar. O dizi olmadan hiçbir şey yapamazlar. Başka işleri var ama o işlerini bırakıyorlar. Kesinlikle o dizilerini izlemeleri gerekiyor.
0: Şimdi Daniel, dizi diye geçme hakikaten. Benim de böyle sevdiğim, şimdi şirketin adını vermeyeceğim de, Türkiye'de çok popüler bir şirket. O kadar harika. Bu arada Aziz gülüyor. Çok güzel diziler var ya gerçekten. Böyle alıp götürüyor seni. Ben o diziyi her gün seyrediyorum mesela. Bir tane ya da iki tane bölüm seyrediyorum. Zaten kısa kısa.
1: Yani seyretmek sorun değil ama konu bu. Onu izlemeden durabilir misin? Ya da o anda çok daha önemli başka bir işin varsa onu bırakabilir misin? Çünkü benim verdiğim örneklerde o kişiler, örneğin misafir gelecek, başka bir yere gitmeleri gerekiyor, yapmaları gereken işler var. Bunları yapmayarak o diziyi izlemeleri gerekiyor. Kaçırmadan izlemeleri
0: ya,
1: gerekiyor.
0: Tamam, o aşırı bağımlılık oluyor zaten de. O olmasa bile o evdeysen o gün o diziyi o saatte seyrediyorsun. 9-10.30 arası her gün 9-10.30 arası bir dizi saati var. Zaten Türk dizilerine girmiyorum. Dizi zaten normalde 1.5 saat 4 saat yapmışlar diziye reklamla. 4 saat ekran başındasın haftada 3 gün. Doğru söylüyorsun.
1: Evet, yani şey de var tabii bunun dışında, örneğin bazı yeni çıkan telefonları görüyoruz, reklamlarını yapıyorlar. Ne oluyor? İnsan sabahın köründe o telefonu almak için sıralara giriyor, kuyruğa giriyor ve sabahın köründen itibaren o telefonları almaya çalışıyor.
0: Hem telefon hem alışveriş bağımlılığı.
1: Alışveriş de var, evet. O zaman aslında şunu sormak istiyorum Sedat, hep sen beni sıkıştırmayacaksın. Evet. Ben de seni biraz sıkıştırayım. İstiyorsan şimdi bir ara verelim, sen iyi bir düşün. Senin başka bağımlılıkların nedir? Bu dizilerden biraz bahsettin ama başka bağımlılığın var mı?
0: Bu Aziz'in başından geliyor. Aziz'i de almışsınız, ittifak kurmuşsunuz, beni sıkıştıracaksınız. Aziz, senin başın altından çıkıyor değil mi böyle şeyler?
2: Estağfurullah.
0: Tamam o zaman. Hadi bir ara verelim o zaman. Daniel, ara vermeden önce hemen bir reklamımızı yapalım. Radyo Maranata reklamı neydi?
1: Evet, hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Hayatın İçinden programındayız ve şimdi kısa bir ara vereceğiz.
3: Radyo Maranata.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
5: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
6: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Sedat'ı sıkıştıracaktık ama Sedat'ı sıkıştırmadan önce tekrar sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Hayatın İçinden programındasınız ve bize soru ve görüşlerinizi hayat@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz, bize yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Evet sevgili Sedat'cığım, sendeydik sıra. Sen biraz bahsettin ama biraz daha bahseder misin bize? Başka senin bağımlılıkların var mı? Nelerdir? Bunlardan kurtulmak için bir şeyler yaptın mı?
1: Evet. Dediğim gibi siz Aziz'le beraber ittifak kurmuşsunuz. Şu anda benimle uğraşacaksınız ama ben dürüst davranacağım. Tabii ki bağımlılığım benim de var. İşte şu anda benim her gün eve gittiğimde belli saatlerde dizi seyrediyorum. Ya da belgesel seyrediyorum ama genelde belgesel bağımlılığım var. Her gün o saatte muhakkak oturup o belgeseli seyrederim. Yani bilmiyorum ama hayat duruyor benim için. Bir buçuk saat o saatlerde o belgeselleri seyrediyorum. Böyle bir şeyim var, arşivim var. Ve bunu bırakamıyorum. Bu konuda mücadele ettim ama olmuyor. Böyle bir alışkanlık değil bence, bağımlılık. Çünkü seyretmezsem eksiklik hissediyorum. Yani bunu kendim de fark ettim. O konuda birazcık olsun adım atmam lazım. Neyse, o zaman bunu itiraf ettikten sonra başka bu ikinci bölümde, ikinci kısımda hangi konulara ele alacağız Daniel?
0: Bunu düşünmemiz lazım. Evet, biz bu bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz, bizi nasıl özgür olabiliriz? Çünkü bunlar dediğimiz gibi bizi bağlayan, bizi köşeye sıkıştıran ve hayattan tat almamızı engelleyen şeyler. Çünkü hayatta çok farklı şeyler var. O zaman biraz bunun üzerinde konuşalım. Gerçekten bu bağımlılıklarımızdan biz kendi çabamızla özgür olabilir miyiz? Çünkü evet, birçok şeylerden özgür olmak için adım atabiliriz ama bu bağımlılıklardan kurtulabilir miyiz, özgür olabilir miyiz? Bilmiyorum Aziz, sen ne dersin?
2: Aslında Mesih imanlısı olarak bakarsak bir ayeti hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest diyorsunuz ama her şey yapıcı değildir. Yani aslında her şeyin serbest olması, özellikle günümüzde bu teknoloji aracılığıyla olsun, farklı aracılarla olsun, hani birçok şey, aslında birçok kötü alışkanlık elimize hemen ulaşıyor. Peki hemen ulaşması yani yapıcı mı? Bunu daha iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü her şey yapıcı değildir. Her şey yararlı değildir. Bu şekilde değerlendirmemiz lazım aslında.
1: Yani bu ayeti ve Aziz'in söylediklerine paralel olarak, gerçekten bir şey bizi aşırı derecede zamanımızı harcıyorsa, yani aşırı derecede yüreğimizi oraya kaymasını gerektiriyorsa, yani bir ayet var, tam hatırlamıyorum yerini ama hazineniz neredeyse yüreğinizde oradadır diyor İsa Mesih. Yani telefonumu bir kenara koyup hala telefonumla zaman geçirmeyi, işte mesajlarıma ve sosyal medya hesaplarıma bir kontrol etsem mi gibi aklıma öyle düşünceler varsa, bu inanılmaz bir yürek bağımlılığı oluyor.
2: Peki aslında ben bir soru sormak istiyorum. Bağımlılığın iyisi kötüsü olur mu?
1: Güzel soru. Bağımlılığın kötüsü veya iyisi olur mu bilmiyorum.
0: Yani şimdiye kadar hep olumsuz şekilde bağımlılıktan bahsettik. Tabii bunlar gerçek bağımlılıklar. Dediğim gibi bizi etkileyen bağımlılıklar, bizi tutsak eden bağımlılıklar. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman aslında olumlu bağımlılıktan da söz ediyor. Bunlar olumlu bağımlılık belki diyebiliriz ya da ismi böyle geçiyor. Örneğin Yakup 4. bölüm 7. ayette bir ayet var. Burada diyor ki Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır. Yani evet, hayatta birçok olumsuz bağımlılıklarımız var. Bizi etkileyen, kötü şekilde etkileyen bağımlılıklarımız var. Ama buradaki ayette Yakup'un bize önerisi budur. Tanrı'ya bağımlı olun. Neden Tanrı'ya bağımlı olmalıyız?
2: Aslında öncelikle Tanrı'nın kim olduğunu da öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle bir ayet aklıma geliyor. İsa Mesih hakkında diyor ki, baş kahinimiz İsa Mesih her konuda denendi ama hiçbir zaman günah işlemedi. Ve sonra ayetin devamında diyor ki Tanrı'nın lütuf tahtına yönelik cesaretle yaklaşalım. Hı hı. Aslında cesaretli olmamız gerekiyor. Bırakacağımız herhangi bir bağımlılıkta düzgün bir şekilde Tanrı'nın önünde karar vermemiz gerekiyor. Tekrar yapmamamız gerekiyor. Ve bu alışkanlığı, yani yapmama alışkanlığını sürdürtürsek ve Tanrı'ya bağımlı bir şekilde bu kötü bağımlılıktan kaçmaya çalıştığımızda aslında Tanrı'nın ne şekilde şifa verdiğini keşfetmiş olacağız. Ve bu şekilde iyileşebiliriz.
0: Evet Aziz, doğru dedin. Yani cesaretle biz Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir film izlemiştim bir ara. Bir adamın pornografi bağımlısıydı ve sürekli bu tür filmleri izliyordu. Tabii ki senin başta söylediğin gibi ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan bütün ilişkiler bozulmaya başladı. En sonunda adam çok radikal bir karar aldı. Belki bunu hepimiz yapmayabiliriz ama adam evindeki televizyonu bir beyzbol sopasıyla aldı, bahçeye çıkardı ve televizyonu kırarak bir şekilde böyle bir çözüm kendisine üretti. Tabii biz böyle yapmayabiliriz ama bağımlı olduğumuz şeyi kendimizden uzaklaştırmalıyız. Yani bu bizim gözümüzün önünde olduğu sürece ona olan bağımlılığımız devam edecek. Biz evet cesaretle Tanrı'ya gitmeliyiz. Cesaretle Tanrı'nın tahtına yaklaşmalıyız ki bu bağımlılıklarımızdan bizi özgür kılsın.
1: Aynen. Yani biz kesinlikle senin söylediğin gibi Daniel, İsa'ya bağımlı olmalıyız. Çünkü onsuz hayatımız olmaz. Yani şey gibi, uyuşturucu maddeler gibi değildir İsa. Alkol veya benzer maddeler asla gerçek çözüm veya kalıcı ümit getirmiyor bize. Ama İsa farklıdır. Kutsal kitaba bakarak İsa'ya bağımlı olmanın bereketlerini sayabiliriz. Meyve verebiliriz, emek verebiliriz, cesaret, yardım, zafer, destek kazanırız. Tanrı'ya göre yeni kimlik kazanırız. Yani İsa'ya bağımlı olmamız kesinlikle çok farklı bereketler getiriyor hayatımıza.
0: Evet, dediğin gibi bir ayet de var. İsa Mesih'in söylediği güzel bir söz var. Orada Yahudilerle konuşuyor, onlara söz ediyor. Ve onlara diyor ki, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır. Amin. Burada gerçeğin İsa Mesih olduğunu ve Tanrı'nın sözü olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Yani bu gerçeğin ne olduğunu bilmezsek, fark etmezsek bu bağlarımızdan özgür olamayacağız. Biz istediğimiz kadar çabalayalım, istediğimiz kadar koşturalım. Gerçeğe gitmeliyiz ve gerçeğin bizi özgür kılmasına izin vermeliyiz. Yani biraz önce de konuşuyorduk ama günah bağımlılığımız da var aynı zamanda. Yani bu günah bağımlılığımızdan da bizi kurtarabilecek hiçbir şey yok. Kim kendi günahını kurtarabilir? Kim kendi günahından özgür olabilir? Açıkçası sadece Tanrı bizi günahımızdan kurtarabilir, bizi özgür kılabilir. Bu da bir bağımlılık. Yani bu dünyada günaha bağımlılık da var. Ama bundan özgür olabilmek için işte Tanrı bir çözüm bize sundu. Günahın cezası ölümdür diyor kutsal kitapta. Ve İsa Mesih bizim yerimize ölerek bu günahın çözümünü ortaya çıkardı ve bizleri özgür kıldı.
2: Kesinlikle Daniel abi haklısın. Az önceki ayete de gönderme yapacağım ve biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü İsa bizim gibi denenmişti İbraniler 4. bölüm 15. ayette. Şimdi şöyle bir şey var. İsa Mesih bizim acılarımızı anlıyor ve neden bir şeylere böylesine bağımlı olduğumuzu da biliyor. Yüreklerimizin derinlerinde yatan ve daha bizim bile fark etmediğimiz ya da getiremediğimiz, kendimize bile söyleyemediğimiz acıları görüyor aslında. Onlara dokunmak ve şifa vermek istiyor. Kabul etsek de etmesek de bağımlılıklarımız var. Yani aslında düşünecek olursak bunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. İsa'nın bunun anladığını kavramamız gerekiyor. İşte bu şekilde kendimize bir meydan okuyabiliriz. Bu şekilde Tanrı'nın önünde teslim olabiliriz bu bağımlılıklardan kurtulmak için.
1: O zaman programımızın sonuna gelirken sevgili dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten bağımlılıklarınız var ve hala mücadele ettiğinizi anlıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün size paylaştığımız müjde İsa Mesih'tir. Sizi bu bağımlılıklarınızdan kurtaracak olan, sizi kucaklayacak olan, sizin duygularınıza, hislerinize, canlarınıza, yüreğinize yaklaşacak olan Rab'dir. Bugün bu sözleri radyomuzda da dinlerken İsa Mesih'in ne kadar harika bir kurtarıcı olduğunu hatırlayın. Size şifa verecektir. Tüm bağımlılıklarınızdan özgür edecektir. O size yaşam verdi çünkü. O yüzden lütfen bu sese kulak verin. İsa Mesih'i hayatınıza alın. Bağımlılığınızı ona getirin. Bazen kendinizi köşede sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazen imdat diye bağırıyorsunuz ve sizi kimse kurtaracak gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, bu bağımlılığınızda, bu çığlığınızda, bu zorluğunuzda size tek şifa verecek olan İsa Mesih'tir. O yüzden sizi bu konuda teşvik etmek istedik. Sevgili Daniel'le birlikte ve bu haftaki konuğumuz Aziz'le beraber. Ve son cümleyi de Daniel'den ve Aziz'den aldıktan sonra ve programımızı kapatalım efendim.
0: Evet, dediğin gibi Sedat, bunu bilmek güzel bir şey. Yani biz bütün bu bağımlılıklarımızda tek başımıza değiliz. Ya da çaresiz değiliz. Belki böyle düşünen, tek başımayım, ben kurtulamayacağım, ben özgür olamayacağım diye düşünen birçok dinleyicilerimiz olabilir. Ama bu bir kesindir. Biraz önce de söylediğimiz gibi Tanrımız bizim yanımızdadır. Bizi bereketlemek istemektedir. Bizi özgür kılmak istemektedir. Zaten onun tek amacı bu. Bizi bütün bağlarımızdan, günah bağımızdan özgür kılarak kendisine daha yakın olmamızı istemektedir. O yüzden yalnız değilsiniz sevgili dinleyiciler. Sizi kurtarmak isteyen bir kişi var. Sizi özgür bırakmak isteyen bir kişi var. Bu yüzden sizleri teşvik etmek istiyorum. Ona daha çok yakınlaşın. Onu daha çok tanımaya çalışın. Ve son sözlerimi ben böyle söylemek istiyorum. Aziz'e bırakacağım. Sen ne demek istersin son sözlerinde Aziz'ciğim?
2: Evet değerli dinleyiciler. Aslında Tanrı bize yeni bir neden sunuyor. Yeni bir yaşam sunuyor. Tüm bu sahte, geçici olan bağımlılıklardan kurtulmamız için bize yeni bir fırsat veriyor. Ve bugün Tanrı'nın önüne gelelim. Tanrı'nın önüne yüreklerimizi getirelim, düşüncelerimizi getirelim ki o fırsattan biz de yararlanalım. Çünkü Tanrı'nın bizim hayatımızda, sizlerin hayatında, yüreğimizde, ailemizin içinde yeni bir şey yaratıyor.
1: Evet. Teşekkür ediyorum Aziz paylaştığın için. Evet, dediğiniz gibi bugün bağımlılıktan bahsettik. Birçok bağımlılıklarımız olduğundan bahsettik ve programımızın sonuna geldik. Bugün Daniel'le Aziz benimle uğraştılar. Ben de onlarla uğraştım. Bağımlılıklarını ortaya çıkardım. Güzel, eğlenceli bir program oldu dinleyicilerimiz. Son bir kez hatırlatmak istiyoruz. Gerçekten eğer programımızla ilgili sorularınız varsa, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa hemen e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak bize tüm sorularınızı ve konuşmamızı istediğiniz konuları bize paylaşabilirsiniz. Hepiniz esenlikte kalın. Tekrar diğer programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Bu arada teşekkür ederiz bizim programımıza katıldığı için Aziz'ciğim. Tekrar bekleriz bu güzel bir zamanda.
2: Teşekkürler davet ettiğiniz için.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Yuhanna 11. Bölüm.
1: Lazar'ın ölümü. Meryem'le kız kardeşi Marta'nın köyü olan Betanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta" diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı'nın oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek" dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere "Yahudiye'ye dönelim" dedi. Öğrenciler "Rabbi" dediler. "Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?" İsa şu karşılığı verdi. "Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur." Bu sözleri söyledikten sonra "Dostumuz Lazar uyudu" diye ekledi. "Onu uyandırmaya gidiyorum." Öğrenciler "Ya Rab" dediler. "Uyuduysa iyileşecektir." İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça "Lazar öldü" dedi. "İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim." İkiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere "Biz de gidelim, onunla birlikte ölelim" dedi. İsa Lazar'ı diriltiyor. İsa Betanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Betanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta, İsa'ya "Ya Rab" dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir" dedi. Marta, "Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum" dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim" dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta, "Evet."

0: Ya Rab dedi, burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ona, Ya Rab gel gör dediler. İsa ağladı. Yahudiler, bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Ama işlerinden bazıları, körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab o artık kokmuştur, öleli 4 gün oldu dedi. İsa ona, ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, onu çözün, bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama işlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. İsa'yı öldürme tasarısı. Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İşlerinden biri o yıl başkâhin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak, İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, ''Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?'' diye soruyorlardı. Başkâhinlerle Ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.
1: Yuhanna 12. bölüm.
0: İsa Betanya'da. İsa Fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariot, ''Bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?'' dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, ''Kadını rahat bırak.'' dedi. ''Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım.'' Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Betanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinlerse Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. İsa'nın Yeruşalim'e girişi. Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık, İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozana, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, ''Korkma ey Siyon kızı, işte kralın sıpaya binmiş geliyor.'' Öğrencileri ilkini bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisiler ise birbirlerine, ''Görüyorsunuz elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya

onun peşine takıldı dediler. İsa öleceğini önceden bildiriyor. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Beytsaida kentinden olan Filipus'a gelerek, "Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz" diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran, onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık, gök gürledi dedi. Başkaları, bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman, bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasada öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Siz de ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. Halkın inadı. Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, ''Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur.'' dedi. ''Beni gören beni göndereni de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, babanın bana söylediği gibi söylüyorum.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, İnananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde kültür konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Hakan Taş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii Hakan ki. Bey? Bir kere davetiniz için minnettarım. Rab hepinizi bol bol bereketlisin. Maranatha Radyo'ya ilk defa geliyorum. Hep duyuyoruz. Avrupa'da çok dinleniyorsunuz, onu da söyleyeyim. Almanya'sında, İngiltere'sinde, Bulgaristan'ında, Türklerin olduğu her yerde Maranatha Radyo var ve çok minnettarlar. Selamlarını da ileteyim. Ben 55 yaşındayım, evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. 29 yıl önce Rab İsa Mesih'e iman ettim. Aslen Sivaslıyım, Alevi asıllıyım. Şimdi de İsevi'yim. Tabii ki aslımızı, özümüzü, kültürümüzü, Türklüğümüzü reddetmiyoruz. Şifayla, Rab İsa Mesih'in lütfuyla birçok hastalıklardan, sıkıntılardan kurtularak iman etmiş bir kardeşinizim. Ama tabii ki ben ateist bir babanın da evladı olarak, dedem Alevi dedesiydi, Bektaşi'ydi. Bir ortada kalan biriydim ama ben hem kutsal yazıların Londra'da olsun, Kudüs'te olsun, İbranice ve Grekçe metinleri de incelemiş. Türkiye'nin karış karış Hristiyanlıkla ilgili kökenini incelemiş biliyorsunuz. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, Hristiyanlık açısından evet. Çok zengin. Yani Roma bizim elimize su dökemez. Ne yazık ki bunu tanıtmıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz ama yani incelemiş. Yani İncil'in gerçek olduğunu görmüş. Rabbin gerçek olduğunu görmüş. Mesih'in iyileştiren diri bir Rab olduğunu görmüş. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan gerçekler doğrultusunda iman etmiş. Bu doğrultuda inancını yaymaya çalışan, sizin de açılışta söylediğiniz gibi kilise önderliği yapmaya çalışan nacizane hizmet takımımızla birlikte 3 kilisemiz var. 7 yıldır Can Kurtaran Kiliseli Vakfı olarak hizmet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kişisel yani ortaklarımız, partnerlerimiz var. Kilise ortaklarımız yurt dışında, yurt içinde, Türklerin olduğu her yerde, özellikle Avrupa'da gidip müjdeyi duyuran, kilise kurmak isteyen, televizyonlarda ya da YouTube kanallarında kendince programlar yapan bir kardeşinizim. Bugün de buradayım.
0: Evet, hoş sorularınızı geldiniz.
1: Yanıtlamaya, bildiklerimi cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağım.
0: Evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hakan Bey, aslında din ve kültür karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde şu soruyla başlamak istiyorum öncelikli olarak. Kutsal kitabı daha iyi anlamak için o dönemin özelliklerini, yaşayan halkı ve kültürü de bilmek faydalı olacaktır. Kesinlikle. Bu nedenle o dönemdeki yaşayan halktan ve kültürden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki yani bu önemli. Yani zamanın ruhunu yakalamak önemli. Tabii ki biz bazen şimdi 2000 yıl örneğin İncil'sel baktığımızda Mesih'in çıkışını yaklaşık söylüyorum. 2000'den bir tık fazla.

0: Yani bu pencereden bakıp 2000, 3000, 4000 yıl öncesine gidip yorum yapmak ya da ahkam kesmek, affedersiniz, biraz hı-hı, sağlıklı değil. Tabii anlamak önemli. Tabii ki biliyorsunuz ki Rabbimiz İsa Mesih beden alıp geldiğinde, bakire Meryem'den doğduğunda, kutsal yazılar uyarınca, uygun zaman geldiğinde, o dönemde Roma'da, Roma'nın, yani Kudüs ve Orta Doğu bölgesi, Roma'nın işgali, hı-hı, Roma'nın sömürgesi altındaydılar. Roma valisi Pilatus, işte ondan sonra Herodesler, krallar, Yahudi kralları. Evet, Yahudiler kendi kültüründen, yani Tevrat ve Zebur vardı o zaman. İşte on emirler, yasalar, hı-hı, Leviller, kurban, tapınak, sunak sistemleri falan. Orada şunu görüyoruz. Çok hani bir tarihçi ağzıyla konuşup ahkam kesmek istemem. Hı-hı. Ama kültürel açıdan baktığımızda Romalıların Yahudilerle, hı-hı, dinsel kurallar üzerinden, yani neden? Çünkü bir din devletiydi İsrail, kısmen hala öyle.
1: Evet.
0: Romalılarla bir araya gelme mümkün değildi. Hatta bir Romalının bir Yahudinin evine gelmesi, o evdekilerin kirlenmesi, temizlenmesi, dinsel olarak kirli olması anlamına geliyordu. Hı hı. Bu yüzden Yahudiler de onların olduğu yere girmezdi, Romalıların da oraya girmesine izin verilmez. Bu yüzden aslında inim inim inliyorlardı, Hakan'ca söylemek gerekirse. Çünkü kurtarıcıyı bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Tapınak mevcuttu. O yüzden o dönemdeki ilişkiler gerçekten çok zor. Kısmen de ayaklanmalar, Roma'ya karşı mücadeleler, hatta bir kısım Yahudilerin Mesih geldiği zaman bizi bu Romalı zulmünden, Roma'nın baskısından kurtarılacak, Tanrı'nın vaat ettiği işte o Fırat, Dice'den, işte Mısır, Sina'ya kalan bölgelerde İsrail'i egemen kılacak, hı hı, vaat edilen toprak anlamında problemler vardı. Ama ne yazık ki Mesih'in gelişiyle ilgili ya da Tevrat'ta, Zebur'daki kültürel değerler ya da inanç vaatlerine baktığımızda Yahudilerin birçoğunun beklediği tarzda bir yaklaşımla Tanrı kurtarışını sağlamadı. Şimdi bunun kültürle ne alakası var derseniz, şu anlamda alakası var. Tabii ki Tanrı bizi kurtarmak istiyor, kurtuluş geliyor, hı-hı, ama kurtuluşun da bir mantığı var, bir kültürü, bir yapısı var. Ama bunu anlamadı Yahudiler. Şimdi anlamayınca, hatta kültürel bir örnek olsun, hatırlarsanız İncil'de bir Yahudi yüzbaşı, Romalı yüzbaşı,
1: evet,
0: İsa'ya uşağı ile ilgili, askerle ilgili, yardımcısıyla ilgili bir şifa dilemek için geldi. Şimdi buradan baktığınızda bu adamın İsa'ya, bir Yahudi olduğu için, İsa bedencik Davut'un soyundan bir Yahudiydi, gelip yardım istemesi kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şeydi. Çünkü Yahudilerle Romalısı kültürel her açıdan büyük fark var. Nedir? Tapınma şekli. Tek tanrıcılık, hı-hı, yoktu. Affedersiniz, sünnet. Romalılar sünnet yoktu. Her Yahudi çocuk 8. gün sünnet olur. Böyle bir kültür var. Eğlenme, yeme içme kültürleri, değil mi? Evet. Yaşayış, askeri farklılıklar, bakış açısı, dünyaya egemen olma ya da tanrısal egemenliği kurma. Yani her açıdan yaşamın her alanında kültürel, inançsal, davranışsal farklılıklar vardı. Ama buna rağmen bu Yahudi adam, hı-hı, geliyor, bu Romalı yüzbaşı geliyor, bir Yahudi'den, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten yardım istiyor. Ve İsa ne diyor? Çok ilginçtir, değil mi? Geleceğim diyor. Yani düz geçiyorum. Geleceğim diyor. Hı hı. Ve öğrenciler şaşırıyor. Halk şaşırıyor. Ve İsa Yahudi, Romalı'nın verdiği harika yanıt üzerine, hani layık değilim efendim, bir ses söyle, benim de askerlerim var, gelir diyor, değil mi? Ve evet, İsa'nın söylediği söze iman eden Romalı yüzbaşı, uşağının aynı saatte İsa'nın söylediği iyileştiğini görüyor. Şimdi burada normalde asla bir araya gelmemesi gereken iki kültür, İki davranış biçimi, hı hı, ama aynı zamanda Tanrı'nın bakış açısını, yani kısmen de Tanrı'nın bize olan kültürel bakış açısını da ortaya koyuyor. Niye bunu girdim? Çünkü biz görüyoruz ki Tevrat'ta ve Zebur'da, yani eski ayette oturtulan bir inanç kültürünün Mesih'ten sonra değiştiğini, hı hı, tüm uluslara açıldığını, Romalı, Yahudi, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, hani bizim topraklarına konuştuğumuz, evet, için, ya da Çinli, Almanya, Amerika, hiçbirinin fark olmadığını, Tanrı'nın herkesi çağırdığını, müjde aracılığıyla, Mesih aracılığıyla bu kültürel duvarları, etnik yapıları, renksel farklılıkları, kültürel, ister müzik olsun, ister, hı-hı, davranış olsun, ister dans olsun, isterse yeme içme kültürü olsun, hepsinin Rabbin egemeninde sıfırlandığını, Mesih'le yeni bir anlaşma, yeni bir ahit, Mesih'le birlikte Tanrı'nın elinin herkese uzandığını görüyoruz. O yüzden o şartlarda, o dönemde, örneğin ben bir Yahudi olsaydım, hani kültürel olarak sorduğunuz için, evet, yaşamak çok zordu. Gerçekten
1: biraz
0: çok zordu.
1: Biraz daha kendilerine dönük sanırım, evet, kültür olarak ve diğer halklarla çok kaynaşmayan, kesinlikle, bir yapıya sahip.
0: Kesinlikle, hatta çok doğru söylüyorsunuz. Hatta Eski Ahit'ten gelen bazı ayetlerden kaynaklı olarak

0: Hı-hı. Ne yazık ki bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum. Bazı Yahudiler, hı-hı, biz arı ırkız, üstün ırkız, hı-hı, Tanrı bizi seçti. Doğru, Yakup'la İsrail adı başlar ve Tanrı onları seçmiştir. Ama köleydiler. Ezilen, saman, kerbiç yapan, Firavun'un kölesi olan bir halktı Musa onları çıkartarak, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani aman aman akıllı, aman aman üstün, aman aman çok zeki olduklarından değil. Tanrı'nın İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vaadi üzerine Yusuf'la hazırlanan ve Musa'yla çıkartılan bir süreçten geçen bir halktı. Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. Tabii ki bütün peygamberler Yakup'tan beri Yahudi, hı hı, İsrailoğlu. Tanrı'nın kurtuluşu Yahudilerden gelecek, kurtarıcı Yahudilerden gelecek. O soydan gelecek, bunları kabul ediyoruz. Bu yüzden küçümsemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın.
1: Evet.
0: Ama gururlanmaya sebep olacak, üstünlüğe sebep olacak bir sebep yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben herkesin Tanrısıyım.
1: Evet.
0: Siz de biliyorsunuz ki İbrahim'e Tanrı vaatte bulunduğu zaman senin soyundan gelen kurtarıcı Mesih, hı hı, doğru kişi, seçilmiş kişi gelinceye dek, değil mi?
1: Evet.
0: Sadece aracımız oldu yasa ve Yahudilerin kuralları ve kültürel yapıları. Ama tüm ulusların aklanma vaadi İbrahim'e Mesih ile ilgili, kişiyle ilgili, yani yasadan önce verildi. Sonuç olarak burada Yahudiler, yani gerçekten Mesih'i kabul eden Yahudiler bu farkı anladı.
1: Hı-hı.
0: İncil bu konuda çok nettir ve müjde herkes içindir. Sadece Yahudiler için değil. Evet, elçiler Yahudiydi, İsa Yahudiydi bedencek.
1: Hı-hı.
0: Ama kurtuluş, işte sen Sivaslısın, ben Sivaslıyım. Kardeşim atıyorum Malatyalı. İşte iman ediyoruz. Değil mi? Binlerce,
1: evet,
0: on binlerce imanlı var Türkiye'de. Ama Yahudi değiliz bedencek. Ama imanla gelen İbrahim'in soyu ruhsal anlamda, hı-hı, mirasçılarız ve ortağız. O yüzden kültürel farklılıklar var, zorluklar var. Her dönem oldu.
1: Hı-hı.
0: O dönemde de oldu. Romalılarla Yahudiler anlaşamıyorlardı. Yani hatta Romalıların kesinlikle Yahudilerin dinsel, kültürel, hani ısıh bayramı, arınma, hı-hı, bayramı, kurban bayramı, çıkışı kutlama, Pentekostlar ve daha bir sürü bayramları alay ettiler.
1: Hı-hı.
0: Yahudileri küçümsediler. Romalıların da bu çok büyük problemiydi. Hani tek ırk biziz, üstün ırk biziz, çünkü askeri olarak güçlüler. Evet, hı-hı, yani bilinen dünyayı yönetenler o dönem Romalılardı. Çünkü daha Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika keşfedilmemişti. Ve o dönemki Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasının en iyi Persleri bile alt ettiler. İskender'le neler yaptıklarını biliyoruz. O zaman kendilerini bir üstün görme,
1: hı-hı,
0: karşı tarafı küçümseme, insan gibi görme, yani köle olarak görüyorlardı. Zaten vergi topluyorlardı. Örneğin Matta Yahudilere bir vergi memuruydu. Yani Romalılara çalışan bir adamdı,
1: evet,
0: Matta. Matta'nın, ben tahmin ediyorum, hani İncil'de bu kadar detay yok ama elçilerin Matta'yı İsa çağırdığında, içeri aldığında İsa onu, ben Petrus'un nasıl davrandığını biliyorum, yani tahmin edebiliyorum yani. Yani düşmana çalışan adamı aramıza niye sokuyorsun gibilerinden.
1: Hı-hı.
0: O bir vergi memuru. Zaten vergi memuru sevilmez. Neden? Çünkü Roma'ya çalışırlardı.
1: Evet.
0: Yahudi olarak.
1: Anlıyoruz ki o zaman o dönemde de aslında o halk biraz daha kendine dönük,
0: kesinlikle,
1: daha zor, keskin kuralları olan bir...
0: İçine kapanık bir halklar zaten.
1: Diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Peki Hristiyanlık tarih boyunca içinde bulunduğu toplumun kültüründen etkilenmiş midir? Hı-hı. Ya da etkileyen mi, etkilenen mi olmuştur? Öyle
0: bu iki ağzı keskin kılıç gibi bir soru.
1: Hı-hı.
0: Şimdi her ikisi de doğru bence. Yani Hristiyanlık bulunduğu toplumun değerlerini etkilemiştir.
1: Hı hı.
0: Hani dedi, bir daha söylüyorum, ben tarihçi değilim, tarih profesörü değilim. Ama şunu biliyoruz ki 300'lerin başında Hristiyanlığı resmi inancı olarak kabul eden Roma'nın Hristiyanlıktan çok etkilendiğini.
1: Hı hı.
0: Hemen akabindeki daha 300-500. Yıllardan hani tırnak içinde papalık tarzı bir sistemin kurulduğunu. Neredeyse kilise önderlerinin, papalığın, değil mi? Yani binlerde, 900'lerde zaten Ortodoks ya da işte Katolik diye ayrıldılar. Ben hiç sevmem bu gibi ayrımları.
1: Hı hı.
0: Aslında İncil'de çünkü böyle ruhban sınıfları, mezhepler yoktur, biliyorsunuz. Ama
1: evet,
0: ne yazık ki halkımız böyle bunu görüyor. O zaman bunlara baktığımızda ciddi etkilenmelerin, hatta kralları atayanların, değil mi, kutsayanların.
1: Evet.
0: Yani bir kişi taç giyecekse, kral olacaksa babadan oğula geçen bir sene, hani onu bir papanın, bir papazın, bir kilise önderinin ataması makbuldü. O zaman çok siyasete girdiler. Yani, hı hı, kilise bundan kötü etkilendi. Ama kültürü, kilise kültürü kötü etkilendi. Yani içine siyaset, güç,
1: hı hı,
0: farklı çıkar odakları girdi. İşte bölünmeler, ayrışmalar, ruhban sınıfı oluşturulması buradan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Roma'nın, örneğin İstanbul'dayız değil mi şimdi biz?
1: Evet.
0: Bakın bakalım, gidin Ayasofya'ya. Ayasofya işte ülkemizin klasik inancının, yani etnik inancının öncesi kurulmuş bir kilise binasıdır. 500'lerde, 50'lerde. En tepede ne var? Meryem ve kucağında küçük İsa var. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben hiç kimse zaman hani Meryem'e kötü laf söyleyen bir haşa birisi değilim. Nasıl söylüyor? Kadının en kutsalı. Ama bir iddiaya göre Roma tanrıçasının, o dönem yani putperest Roma tanrıçasının, tanrıçasının oğlunun imajı yapıldı deniyor oraya. Çünkü biliyorsunuz ki Roma'dan gelen ve Roma kültüründen gelen bir mantıken kendine Hristiyanım diyen kişilerin inşa ettiği bir binaydı. Anlatabiliyor muyum? Ama en tepede olması gereken İncil'e göre bize ne? İsa Mesih'in kendisi, çarmığın kendisi ve ölümden dirilen Mesih'in olması gerekiyor. Çünkü ölümü yenen, günahlardan özgür kılan ve bize karşı kurtuluş sağlayan, hatta Yuhanna Nomre dediği gibi diriliş ve yaşam benim diyen İsa Mesih. Kültürel etkileşim olmuştur. Kesinlikle ve olmaya da devam edecektir. Hala da etnik kültürel yapılar, siyaset, politika, ülkelerin değerleri, inançları, inançların da ülkeyi etkilediği ortadadır. Daha detaylı devam edebiliriz.
1: Tamam. Yani şunu anlayabiliriz o zaman. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tabii %100. Ki Hristiyanlığın etkilediği alanlar var ve tabii ki etkilendiği alanlar da var.
0: Somut olumlu ya da olumsuz. Somut örneklerde verebilirim kesinlikle.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Sevinçle, teşekkürler.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında kültür konusunu konuşuyoruz. Ve bir önceki aslında bölümde Hristiyanlığın tarih boyunca içinde bulunduğu kültürden etkilenmiş midir üzerine konuştuk. Ve bununla ilgili birkaç örnek de verdi pastörümüz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili, yoksa yani, bir sonraki soruya geçelim mi?
3: Tabii ki geçeriz. Kesinlikle var. Dediğim gibi en önemlisi, beni rahatsız eden anlamda söyleyeyim tarihte, kilise ne yazık ki siyasetle, politikayla, hükümetle, krallarla çok iç içe oldu. Yani göksel egemenliği müjdeleyen kilise, göksel vatanı ve kurtarıcıyı müjdeleyen kilise, odağını göksellikten, yani Mesih İsa'dan, Rab İsa Mesih'ten, dünyasal krallığa, değil mi? Dünyasal kralcıklara, kümetlere ve onların getirdiği kurallara uymaya başladılar. Şimdi eski ayette örneğin Süleyman, örneğin diğer tanrı adamları, Tanrı'nın İsrailoğullarına, Yeremya'da, Hezekiel'de değil mi, kızdığı bölümlere, onlara öfkelendiği bölümlere, onları cezalandırdığı bölümlere bakarsanız ne diyor? Onların putlarına taptınız. Onların kurallarına göre yaşadınız. Onların geleneklerine göre yaşadınız. Onlara kız verdiğiniz kız aldınız, adam verdiğiniz adam aldınız gibi gibi, değil mi? İşte benim yasamı hor gördünüz. O putlara kulluk etmeyi seçtiniz. Hatırlayın, çölde bile yani Mısır'a geri dönmeyi istediler, değil mi? Sıkıldılar.
2: Evet.
3: Çok kısa bir yolu, imansızdan dolayı uzun yıllarca, 40 yıl boyunca geçtiler. O zaman beni üzen şey, imanların gereğinden fazla siyasi ve politik olması, ayrışması ve Mesih'te olmaması gereken milliyetçilik akımlarına sapmaları. Yani biz Mesih'te kardeşiz örneğin, değil mi? Evet. Şimdi o zaman kardeşsek, o zaman Kürt Türk, Sünni Alevi, değil mi? Ermeni Türk, Yunan, Türk, Rum ya da bu gibi düşmanlıkların olmaması gereken şeyler. Eğer gerçekten yeniden doğmuş imanlarsak. Ama bazen ne oluyor? O onunla savaşıyor. O takım tutar gibi Mesih'i bir kenara bırakarak, değil mi? Farklı darmaşalara bulunabiliyoruz. İşte Roma döneminde. Hani çünkü egemen imparatorluk Roma olduğu için. Antakya'da olsun. Örneğin hatırlayalım. Örnek vereceğim demiştim. Sadece bir örnek vereceğim. Petrus Antakya'ya geldi. Değil mi?
2: Evet.
3: Yahudiler yoktu yanında. Kimler oturdu? Tabii ki Antakya bir Roma'nın önemli bir kenti. Roma İmparatorluğu'nun zengin bir kent. Ve orada onlara müjdeyi paylaşan, onlarla yiyip içen bir adamdı. Ama Kudüs'ten, Yeruşalem'den imanlar geldiği zaman Petrus onlardan ayrıldı. Onları yemez, içmez, bir araya gelmez oldu. Evet. Neden? Çünkü eleştirilecektir. Sen bir sünnetsizin evine mi girdin? Bir Romalı'yla birlikte aynı sofraya mı oturdun? Kültürel farklılıklardan dolayı, etnik yapılardan dolayı Paulus hamdolsun geldi, herkesin göz önünde Petrus'a fırça attı. Hakanca söylüyorum. Ve dedi, yaptığın şey doğru değil. O yüzden bu ve buna benzer birçok örnek, birçok farklılık, kafa kazıtma, adanma, sünnet olma, yani İncil'de anlatılan kültüre uygun olmayan farklılıklar oldu. Ama bir daha söylüyorum, fazla krallara yetki verildi. Fazla kralların altına girildi. Tanrı'nın krallığı yerine insanların krallığını tarih boyunca seçtiler. Orta çağa, bana göre, herkes, beni dinleyenler bağışlasın, Hristiyanlık açısından hiç iyi bir imaj değildir. Ve çok kötüye kullanılmıştır. Hani Rabbin sözü diyor ya, sizin yaşayışınızdan dolayı benim adıma boş yere küfrediliyor. Haç seferleri, öldürülmeler, kesilmeler, mezhep ayrılıkları, bunların hiçbiri İncil'de yoktur. Yani düşmanlığınızı sevin diyen Tanrı, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız onlara öyle diyen Tanrı sözünü kenara ittiler. Dünyasal toprak, dünyasal egemenlik, nereden düştüğünü unutarak, günahkar olduklarını unutarak, kraldan çok kralcı olarak İsa'ya hizmet ettiğini düşündüler. Şövalye atadılar. Kılıçtan geçirmeyi şeytanın ordusuyla savaşmak gibi haşa ilan ettiler. Aslında bizim savaşımız ruhsaldır. Ete, kana, bedene karşı değil, değil mi?
2: Kesinlikle, dünyasal İncil'de değil.
3: Ama şimdi siz bu toplumda, burada bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlatacaksınız insanlara? nasıl görüyorlar? Filmleri izleyenler, Hollywood filmleri izleyenler. Ondan sonra böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir İncil yok deseniz de ama tarih bizi yalanlıyor. Bunları Hristiyanlar yapmadı ama ne yazık ki verilen imaj Hristiyanlık ve İsa ile ilgili hiç hoş ve doğru değil.
2: Evet, belki bu yüzden İncil'i alıp okumak çok önemli. Kesinlikle. Ve çok değerli, insanlar okumalı ve aslında Tanrı'nın nasıl bir bakış açısı olduğunu, Tanrı'nın karakterini tanımak açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır. Tabii ki insanların hataları olur.
3: Doğru.
2: Çünkü günahkarız ve insanız. Ama Tanrı mükemmeldir, Tanrı iyidir. Bunu görüyoruz İncil'de.
3: Kesinlikle. Amin. Şu sözünüzden bir soruya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani dediniz ya, şimdi İncil'e baksalar, İncil okusalar, Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın iyiliğini görecekler. Ama yaşadığımız toplumda hani yaklaşık 30 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum nacizane. Ama şunu da her cinsten, her şehirden, her kültürden, Sünnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, ilahiyatçısı, normal insanı, bileni bilmeyeli konuşmaya şansım oldu. Şimdi sen böyle diyorsun ama adam diyor ki İncil değişmiş diyor. 4 tane var diyor, 5 tane var, bilmem 10 tane var diyor. Şimdi hani okumuyor, zaten onu değişmiş kabul ediyor. Oradaki değerleri, üstün değerleri kafadan siliyor. Hani okuyacak, okusa görecek Tanrı'nın dediğin gibi karakterini, kutsallığını, paklığını. Ben bak kaç kere ilahiyatçılarla konuştum diyor. Öğrenciler olsun, dekan seviyesinde olsun, hoca, profesör olsun. Bana diyorlarsa, İncil'de bu kadar kutsallık, adalet, doğruluk, ahlak olduğunu, evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu bilmiyorduk diyor. Yasak olduğunu bilmiyorduk diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Hollywood etkisi, yaşayış etkisi, bugünkü Avrupa'nın etkisi İncil'i kötülemeye ve bir bahane, bir kalıp oluyor ellerinde. Ama buradan bizi izleyen ya da pardon dinleyenlere şunu açıklayayım, net bir şekilde söyleyebilirim ki İncil gerçektir. İlk 4 bölümle başlar. Tanrı'nın lütfuna, iyi haberine, sevindirici haberine tanıklık etmektedir. İsa'nın dediği gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Yerin ve göğün kalkması kutsal yazının en ufak bir harfinin kalkmasından daha zordur. Tanrı güvenilirdir, Tanrı yücedir, Rabbimiz yücedir ve sözünü koruyabilecek güçtedir. Bu yüzden okumayanlar, okumak isteyenler güvenle yaşayan söze, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan kutsal kitap gerçeğine gelebilir, dua edebilir. Tanrısal karakteri, sizin dediğiniz gibi tanrısal karakteri, ahlakı ve en önemlisi diri olan Mesih'i, kurtarıcıyı, cennete giden Sırat Köprüsü'nü çok net görebilir. Evet. Ve kurtulabilir ve soruların hepsine de açık ve net bir şekilde yanıt alabilir. Korkmasınlar, cesur olsunlar, değişmeyen Tanrı sözüne baksınlar.
2: Evet. Ve tabii ki bir Protestan kilisesine de gidebilirler eğer bu konuda soruları varsa, daha farklı, daha derin yardımcı olacaklardır.
3: Kesinlikle.
2: O zaman şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki Hristiyanlık yayılmaya başladığında birçok kültürle aslında birçok insana ulaştı.
3: Doğru.
2: Ve o farklı kültürler içerisinde farklı uygulamalar var tabii ki, biliyoruz. Bir Hristiyan içinde bulunduğu kültürü her şeyiyle benimsemeli miyiz? Yani ne yapmak lazım?
3: Şimdi bu çok yani tartışmalı bir soru.
2: Evet, yani ben iman ettim.
3: Şimdi bakış açısına göre değişen bir yanıtları var bu sorunun. Şimdi örneğin yurt dışında kutsal kitap, işte Protestan dedin ya sen az önce.
2: Evet.
3: Şimdi tabii ben, ya tabii ki bu doğru bir cümle, kelime. Ama ben açıkçası Hakan Taşlı olarak kabul etmiyorum. Ben hiçbir şey protesto etmiyorum. Ben Hristiyanım, Mesihçiyim. Hani Katolik, Ortodoks, Protestan ayrımlarını ya da diğer mezhepleri reddediyorum. Çünkü bir tane İncil var, bir tane çarmıh var, bir tane kurtarıcı var. Farklı bakış açıları olabilir. Bunu saygı duyuyorum. Ama tabii net ayrımların da olduğunu da farkındayım. Ama hamdolsun bana göre İncil'de net bir ayrım yok. Bu insanın yoğurt işi, insanın bakış açısı. Şimdi o yüzden sizin sorunuz da bununla ilgili, hani nereden baktığına göre yanıtının değişeceği bir soru bu. Şimdi bulunduğumuz devlet, bulunduğumuz ülke yasaları İncilsel özle, İncilsel değerlerle örtüşmüyorsa ne yapacağız? Tabii İncil yönetimlere bağlı olun diyor, değil mi?
2: Evet.
3: O zaman buradan hareketle ne yapacağız? Şimdi örneğin tartışmalı bir konu atayım ortaya. Askere gittik. Bazı mezhepler gitmez. Ama diyor ki şimdi öldüreceksin. Değil mi? Örneğin. Çok zordur bak bu. Ama kutsal kitap ne diyor? Düşmanını seveceksin. Ne yapacaksın şimdi? Anladın mı? Bazı kardeşler eline silah almadı. Bazı kardeşler Ben askerlik yapmış bir kardeşim 18 ay. Hı-hı. Nöbet de tuttum. Hatta komutanın emriyle hani mermiyi bir saldırı söz konusu olduğunda hazıra açıp hani emniyeti de açtık. Yani sıksam mermi girecek. Dua ettim. Yani birini öldürmemek, birine sıkmamak, hı-hı, ve birine karşı durmamak açısından. Ve hamdolsun hiçbir saldırı, hiçbir gereklilik içeren bir şey olmadı. Hı-hı. Ya da kutlamalar, bayramlar, seyranlar, değil mi? Yani ülkemizin değerleri var, kültürel, evet, yapıları var. Şimdi örneğin ne olsun? Kurban Bayramı olsun, örnek veriyorum, değil mi? Hı-hı. Bu toprakta yaşıyoruz. Tamam, bu bir zorunluluk değil ama hani genel kültür olarak böyle bir hoş olan bir şey. Ben şimdi kurban kesmiyorum Mesih'ten dolayı. Neden? Bizim için İsa Mesih kurban olmuştur. İlk ve sondur, değil mi?
2: Evet.
3: Ben buna inancım gereği bu dayatmayı reddediyorum. Ya da ben örneğin bir kimliğim var. Kimlikte genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik verilirken otomatikman İslam yazılıyor. Şimdi yeni kimliklere kalktı, hamdolsun.
2: Evet.
3: Ama E-Devletinize girerseniz yazıyor orada.
2: Evet.
3: Ben onu sildim. Şimdi kültürel olarak, yapı olarak nedir? İslam yazmasıdır. İslam yazanlara hiç lafım yok. Adam, hı-hı, buna inanıyorsa, kadın buna inanıyorsa yazsın. Ama ben resmi olarak bunu değiştirdim. Ya da sünnet konusu. Evet, benim oğlum da oldu ama ben oğlumu sağlık açısından, bir arkadaşım, hı-hı, büyük problem yaşamıştı. 15 günlükken sağlık açısından sünnet ettim. Biliyorsunuz her Yahudi ailede doğan erkek çocuk 8. gün,
2: evet,
3: sünnet dedir. Bizim Müslüman dostlar sünnetin nereden geldiğini bilmezler, açıkça söyleyeyim. Yani İbrahim sünnet etti ondan derler ama çok böyle bir açıklama, hı-hı, net bir şey yoktur. Bir kurbanda da yoktur aslında. Sonuç olarak oradan İbrahim'den geliyor. Diğer ikisini uygulamaya çalışırlar. O yüzden daha birçok olayda bunu yaşayabiliriz. Yani hukuksal olarak girmeyeyim ama hani insan hakları temelli olduğu için İncil.
2: Hı-hı.
3: Yani insana özgü, hani İncil sende inciltme, sağ yana tokat atana sol yanına çevir, barışsaldır, yani barış elçisidir. Bu yüzden savaş dayatılırsa savaşmamalıdır.
2: Hı hı.
3: Haksızlığa uğradığında özellikle kardeşlerden hani mahkemeler, sürülmelerle uğraşmamalıdır. Yani dua etmelidir, Rabbe güvenmelidir. Kolay mıdır günümüz dünyası? Değildir. Bak şimdi konuşmak kolay.
2: Hı hı.
3: Pratikte ama madem ben bir Hristiyan kilisesi önderi olarak burada oturuyorum. Benim bakış açım, baktığım perspektif incisel olmalıdır.
2: Hı hı.
3: Kimlerin hoşuna gidebilir, kimlerin gitmeyebilir. O yüzden bazı kurallar, dinsel kurallar ya da İncilsel bazı uygulamalara göre yanıt vermekte büyük fayda var kardeşim.
2: O zaman bir durum içerisinde kutsal kitaba bakacağız.
3: Evet.
2: Ve uygun olup olmadığına bakacağız, evet, öncelikli olarak.
3: Evet.
2: Ve biz ona göre hareket edeceğiz.
3: Bir imanlıysak, yani, hı-hı, kendimize mesihçi, hadi biraz Hakanca söyleyeyim, İseviyim ben. Alevi asıl geliyorum ya. İseviyim ben, yani Mesih'i izleyen, Mesih'e itaat eden bir Tanrı oğlu, Tanrı kızı, hı-hı, çocuğum diyorsam, bakış açımız bazının hoşuna gitmese de, hı-hı, sevgiyle, incisel ve Mesih'in müjdesine öncelik vererek, o pencereden bakarak yanıt verenler olmalıyız.
2: Evet, bu gerçekten önemli. Kutsal kitabı okumak da burada çok, kesinlikle, önemli. Çünkü eğer bilmiyorsak nasıl anlayacağız ne yapmamız gerektiğini?
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle okumak gerekiyor o,
3: doğru,
2: zaman.
3: Doğru, şiddetle tavsiye ediyoruz dua etmelerini ve kutsal kitabı okumalarını.
2: Evet. Peki her birimiz belli bir kültürden geliyoruz ve iman ile birlikte Tanrı öğretisine ters düşen şeyleri de yapmıyoruz. Bu noktada tabii ki çevremizde, ailemizde ki insanlar tabii ki kültürlerine devam ediyorlar,
3: evet,
2: yaşıyorlar.
3: Doğru.
2: Onlarla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu anlamda. Hem onları kırmadan hem de bu sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor?
3: Bu... Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun,
2: hı hı,
3: ne kadar alçak gönlü ve sevgi dolu davranırsanız davranın. Şimdi öyle böyle oturmuş kalıplar var ki bizim kendi penceremizden bir Türk halkı mantığıyla bakarsak kolay değil.
2: Hı hı.
3: Yani bir kere biliyorsun, Hristiyanım diyorsan, ki ben espri yaparım, elhamdülillah Hristiyanım derim.
2: Hı hı.
3: Şimdi bunu diyorsanız, ki bu laf doğrudur, Arap Hristiyanlar da bunu çok kullanır.
2: Hı hı.
3: Siz artık Türk değilsiniz derler size.
2: Evet.
3: Gavur derler. Gavurun, hı hı, ne anlama geldiğini bilmezler. Gavur derler. Kaç paraya sattın derler. Kaç para alıyorsun derler.
2: Hı hı.
3: Ya da Hristiyan olduğunuzda aileniz sizden utanıyor olabilir. Kimliğinizi değiştirdiğinizde bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin benim dedem vefat ettiğinde beni kız büyütmüştür. 96 yaşında vefat etti 2000 yılında. Cenaze töreninde cenaze namazına girmediğim için bana denmedik laf kalmadı. Bak musalla taşına girdim ama ben bir Hristiyan olarak dedem de biliyordu, helalleşmişimdir dedem de inanç anlamında. Ama cenaze namazına girmediğim için çok insanın hani utanmasa yüzüme tüküreceklerdi yani, anlatabiliyor muyum? Ters baktılar. Ya da kurban bayramı olur, bir yakınınız, bir dostunuz, bir işte Allah kabul etsin demiyoruz. Çünkü kurban yok. Yani evet. Ona saygısızlıktan dolayı ama Allah kabul etsin demediğimiz için tüh işte bilmem ne, işte Allah rahmet eylemesin, Allah rahmet eylesin demediğimiz için bize demedik laf kalıyor. Ya inancımız yok, aklanmak bu dünyadayken. Öldükten sonra Rab'le onun arasında. Ben yargıçlıyım ki, ben nereden bileyim? Canım iyi niyette desene. Ama ben kilise olarak, yani inancım olarak bunu diyemem. Saygısızlıktan değil, onu sevmediğimden değil. Ama aklanma bu dünyada, kurban bu dünyada olmadığı için demiyoruz. Yoksa onları sevmediğimizden değil. Ha, yer miyiz? Vallahi ben çatır çatır yerim yani. Yani yediğim yemekten etkilenecek vicdanen bir kardeş yoksa yanımda. Ben oturur eşimle yerim yani. Hiç,
2: çünkü sizin için sadece kesinlikle bir et.
3: Kesinlikle et. Canım et o. Yani duam eder. Sevinçle yerim. Elinize de sağlık. Kesenize de bereket olsun derim yani. Ama Allah kabul etsin diyemiyorum. Bu saygısızdan değil, inancından dolayı. Yanlış anlaşılmasın.
2: Anladım.
3: Ama bu zorluklar var yani.
2: Evet, zorluklar var. O zaman yine de tartışmak yerine, kavga etmek yerine saygıyla, kesinlikle, sevgiyle yaklaşıp
3: kesinlikle
2: biraz daha alttan alarak belki karşılık verip ama yine de yapmamız gereken, durmamız gereken bir duruş var ve onu
3: doğru. Bence çizgimizi korumalıyız. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerini öper. Harçlıklarını veririm. Yani ben kültürel değerlere karşı bir insan değilim. Ama kültürel değerlerle inancımız arasındaki çizgiyi iyi korumaktan da yanayım. Yani biraz ondan biraz bundan ortaya karışık bu doğru değil.
2: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Bir son bir soru sormak istiyorum lütfen. Ben sizlere. Hem kültürüne bağlı kalıp hem de Hristiyan ahlakına uygun bir yaşam sürebilir mi insan? Kesinlikle. Ya da bunu nasıl yapabiliriz?
3: Kesinlikle sürebiliriz. Çünkü bana göre İncil'sel öğretiş, bilmeyenler okuyabilir, bilenler hak verecektir. Kültürler üstüdür. Dünyadaki birçok sıkıntının ne sebebi de kendi kültürünü İncil'in kültürü üzerine koymaya çalışmaktan gelir. Bu yüzden Batı'da ya da Avrupa'da ya da diğerlerdeki en büyük sorun da budur. Kendi kültürel anlayışını sanki bu İncil'miş gibi toplumlara ya da halka ya da insana yansıtmalarıdır. Evet, yaşayabilirsiniz. Çünkü İncil, bugün de söylediğim gibi, yani bayrağına, değerlerine, sınırlarına, toprağına değil mi? Yani evet. Göksel vatanı özleyen bir insanın toprak dediği gibi derdi olabilir mi? Bana gelmiş adam diyor ki siz diye amacınız bu toprağı bölmek, bu toprağı almak. Olmadı, ben burada doğdum zaten. Kimin malını kime satıyorsa haşa. Yani ben zaten buranın çocuğuyum ve bu bayrağı seviyorum. 29 Ekim'i kutluyorum. 30 Ağustos'u zaferle kutluyorum. Ben yani saygılı askerlik yapmış, bayrağın önünde selam veren, 10 Kasım'da durup hani arabadan inen adamım. Yani bana hangi milliyetçiliği anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ben Hristiyan olarak bu toprağın değerlerine, kültürüne, yaşayışına, kült müziğine hala bir saz dinliyoruz. Hala halay çekiyoruz. Hala horon tepiyoruz. Değil mi? Yani bunları severek dinliyoruz ve bu toprağın çocuğuyuz. Yani o yüzden bizim Hristiyan olarak kültürle ya da yaşayışıyla toplumun değerlerine ayrı düşmemiz söz konusu, tam tersine toplumun değerlerine, kültürel yapısına, ahlaki değerlerine fazlasıyla katkı yapan bir inançtır. Hristiyanlığı karıştırmayalım. Yani batı eşittir batılıdır, eşittir batı yaşamı kültürdür diyerek sanki bizden bambaşka bir yere atmayalım, tam tersinedir. İç içedir ve çok saygılıdır.
2: Evet, o zaman daha sonradan İsa Mesih'e iman etmiş insanlar da aslında kültürlerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor bu.
3: İş değil.
2: Yani hem kültürünü gerçekten yaşayıp bağlı kalabilir hem de İsa Mesih'in öğretisine uygun, buyruklarına uygun da yaşayabilir. Çünkü biz aslında bir anlamda çok büyük bir tanıklık da veriyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Rabbin öğretisine göre yaşıyoruz.
3: Doğru.
2: Ahlaksal olarak kendimizi korumalıyız tabii ki. Kutsal olmalıyız, temiz olmalıyız. Doğru. Ama tabii ki kültürümüzü de yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer bizim imanımıza zarar vermiyorsa ya da Rabbin buyruklarına ters bir şey yoksa biz yaşayabiliriz o kültürü.
3: Kesinlikle. Bu bölümle ilgili son şunu ekleyeyim isterseniz. İsa Mesih dedi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ben 4 yıl mahkemede yargılanmış bir kardeşiniz olarak bir mahkeme çıkışımda beni gazeteciler sıkıştırdığında önemli bir olduğumdan değil ama ilk defa bir Türk Hristiyan mahkemedeydi ve bana çok böyle mikrofonları, kameraları uzattılar. Ben konuşmamın sonunda bu Google'a yazılı da çıkıyor, var. Demiştim ki yani ben iki kişiyi izliyorum. İsa Mesih Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin demiştir. Ben de bu toprakların bir evlat olarak, bir Türk Hristiyan olarak diyorum ki herkes Atatürk'ün hakkını Atatürk'e versin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya versin. Ben iki kişi izlemedim. Biri İsa, iki Atatürk bu topraklarda. Hı hı. Yani bunu bir salt milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ve yani bu toprağın öz evladıyız. Hı hı. Ve asli unsuruz. Ve bu toprağın şerefli Hristiyanlarıyız.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Keyifli bir zamandı bizim için. Umarım sizler için de öyle olacaktır, olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esen kalın, hoşça kalın.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba

0: Çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Kendisi önemli ve gizemli bir şahsiyet ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü, kendisiyle ilgili bir takım iddiaların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor ve bu konuda kitaplar yazılıyor, ortaya çeşitli teoriler atılıyor ve bunları ele almaya çalışıyoruz bu program serimiz boyunca. Peki bunlar doğru mu değil mi, bunları ele alıyoruz ve doğrusunu kutsal kitap, kutsal yazılar ışığında ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet George Bey, şunu sormak istiyorum öncelikle. Konumuz İsa ve Pavlus'un temel müjdesi olacak. Bugün öncelikle şunu sormak istiyorum. İsa neyi müjdeler bize?
1: Ha, güzel bir soru. İsa evet müjdeyi duyuruyordu. Şu şekilde okuyoruz. Hayatının tam başlangıcında Yahya'nın tutuklanmasından sonra şu ifadeyi okuyoruz. İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celili'ye gitti. Ve şöyle bir müjde veriyordu. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın diye bir müjde yayıyordu. Yani zaman doldu. Bütün Tevrat'ta açıklanan, haber verilen, önceden bildirilen olaylar artık zamanı geldi. Mesih zamanı geldi. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu. Yani Tanrı'nın krallığı konusunu müjdeliyordu. Tanrı her zaman egemen ama yeryüzü üzerinde şeytanın egemenliğini yok edecek olan bir egemenlikten söz ediyordu peygamberler. Ve Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu. Çünkü Tanrı'nın kralı Mesih'i gelmiştir diyor. Benim tövbe edin, müjdeye inanın diyor. Ve özetle insanları kendine çağırıyor. Ey bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar bana gelin. Yani Tanrı'nın Mesih'i benim, Tanrı'nın krallığı benim elimde, bana iman eden Tanrı'nın egemenliğine girecektir şeklinde bir müjde veriyordu.
0: Evet. Peki insanlık bu duruma nasıl gelmişti? George Bey, belki biraz bizi yaratılışa götürmek istiyorum, başlangıca götürmek istiyorum. İnsanlık bu müjdeye ihtiyaç duyacak duruma nasıl geldi? Yani Tanrı bizi böyle mi yaratmıştı? Nasıl biz bu sürece geldik? Tövbe edin ve göklerin egemenliği artık yaklaştı müjdesinde. Niye tövbe etme gereksindiğimiz o noktaya geldik George Bey?
1: Başlangıçta iyi olan Tanrı, Allah her şeyi iyi yarattı diyor. İnsanı da iyi yarattı. Günahı, sıkıntısı, ölümü de ölümde yoktu ilk yarattığı zaman ve insanlığa, ilk insana Adem ve Havva'ya bu yeryüzü üzerindeki egemenliği emanet etmişti. Bunu siz yöneteceksiniz, denetiminizi alacaksınız, dolduracaksınız diye bir egemenlik kuruyor. İnsan aracılığıyla, insanın vezir olduğu veya temsilci olduğu bir egemenlikten söz ediyor yeryüzünde. Ama insan bunu yapmadı. Tanrı'nın sözüne karşı bir isyan gerçekleştirdi. Şeytana, şeytanın sözüne uydu. Ona itaat etti. Tanrı sözüne itaat edeceğini ve o egemenlik insanın elinden alındı. Şeytana bir anlamda verildi diyebiliriz. Tanrı her zaman egemen ve ama bu yeryüzü üzerindeki yönetimi kaybetti insan. Ve onun için Tanrı sözler veriyor. Gün gelecek ki bu egemenliği tekrar insana verilecek. Ama bu Mesih aracılığıyla olacak bir şeydir. Ve belli bir vaatler var bu konuda. Ve artık o zaman geldi. Tanrı'nın Mesih'i geldi. Mesih müjdesi ile yakın alakalıdır.
0: Peki Pavlus da mı bu müjdeden bahsediyor bize George Bey? Mektuplarında ve genel öğretisinde.
1: Evet. İsa'nın gerçekten bu ikinci Adem krallığı yeryüzü üzerinde egemenlik sürecek olan kral olduğunu bildiriyor defalarca. Zaten Mesih olduğunu kabul ediyor. Mesih kral anlamına geliyor. İsa kendine insan oğlu der bunun için ama aynı anlama geliyor Daniel 7:13'te bütün yeryüzü üzerinde egemenlik sürecek olan bir insan oğlundan söz eder. Paulus onun yerine Mesih ve Rab kelimelerini kullanıyor ama şöyle bir şey okuyoruz. Aralarınızda dolaşıp

0: Tanrı'dan uzaklaştığını, bu günah kavramı sonucu, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günah kavramı sonucu Tanrı'dan uzaklaştığımızı ve bununla beraber müjdeye, aslında Mesih'in müjdesine olan ihtiyacımızı, Mesih'in kurtarışına, çarmıhta ölüşüne ve üçüncü gün dirilişine olan ihtiyacımızı ikisi de duyuruyordu. Bu konuda bir farklılık var mıydı arada?
1: İsa Mesih de insanları birçok şeye benzetiyor. Tutsaklara, işte körlere benzetiyor. İnsanlar kördür, tutsaktır, ezilmiştir. Ölülerden söz ediyor. İşte ölüler kendi ölülerini gömsünler, ruhsal olarak da ölüdür diyor İsa. Paulus da aynı şekilde insanların yoksul, ellerinde hiçbir şey olmadığı, günah yüzünden de lanet altında olduklarını anlatıyor. Kör mesela 2. Korintiler'de 4. bölümde diyor ki bu çağın ilahı, yani şeytan, onların zihinlerini kör etmiştir diyor. İsa da körlerin gözlerini açmak için geldim diyor. Yani sadece fiziksel değil, ruhsal olarak. Veya diyor ki biz, yani bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığının egemenin, yani şeytana söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha tutsaktadır diye anlatıyor. Benzer bir şekilde anlatıyor. İnsanın kurtulmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ruhsal hasta olduğunu İsa söylüyor. İyilerin değil de hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Paulus da insanların da ruhsal olarak ölü ve hasta olduğunu bildiriyor. Mesih'in acılarıyla şifa bulduğumuzu bildiriyor.
0: Peki ikisi de Mesih'in kimliği hakkında aynı şeyleri mi söylüyordu? Yani İsa Mesih'in belki doğrudan olmasa da net bir şekilde oradan o ayetlerden çıkartabildiğimiz şekilde ve o dönemdeki insanların anladığı şekilde Tanrı olduğunu söylediğini görüyoruz. Elçi Pavlus da İsa'yı Tanrı olarak mı tanıtıyordu? Burada bir farklılık var mıydı? Çünkü bazıları şunu düşünüyor, işte aslında İsa bunu söylemedi ama Elçi Pavlus İsa'yı abarttı, onu tanrılaştırdı gibi iddialar da var. İkisi de Mesih'in kimliği hakkında aynı şeyi mi söylüyorlar?
1: İsa Mesih kendini Tanrı oğlu olarak tanıttı, o şekilde anlattı. Benle baba biriz der kendi öğretilerinde veya ben diyor ki mesela siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Yuhanna 13'te öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz, doğru söylüyorsunuz, öyleyim diyor. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım diyor. Hani ben bu kimliğe sahip olduğum halde size hizmet ettim diyor. Paulus da aynı şey söylüyor. Mesela Filipililer 2'de Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun diyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde diyor. Bu Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. İnsan oldu aramızda. İsa Mesih defalarca Tanrı'ya ait olan, Tanrı'ya özgü yetkilere sahip olduğunu bildiriyor. Git diyor, günahların bağışlandı diyor insanlarda. Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir der. Bu adam küfrediyor. Ama İsa geri adımı atmıyor bu konuda. Yani günahlarınızı günahlara bağışlıyorum diyor. İbrahim'den önce ben varım diyor. Yani kimliğini bildiriyor. Onun için insanlar onu taşlamak istiyorlardı. Kim, yani Rabliğini ilan ediyordu. Müjde kitapları bunu açık bir şekilde, bazen de dolaylı yoldan bunu anlatıyor, kimliğini. Paulus da bunun aynısını bildiriyor.
0: İsa'nın ölümü hakkında ve dirilişi hakkındaki konulara da bakmamız gerekebilir belki. Ardından araya gitmemiz gerekecek ama İsa'nın ölümü, dirilişi ve ikinci gelişi konusunda da Elçi Pavlus İsa ile aynı şeyleri mi söylüyor? Burada farklılıklar var mı? Çünkü genelde şüphecilerin bütün yaklaşımları bu herhangi bir konuda

0: buradaki aşamaların birinde bir değişiklik olabileceği yönünde. Bu konularda bir farklılık var mı?
1: Yani bir fark, şöyle bir fark var. Birisinde yani İsa Mesih'in yeryüzünde yaşarken çarmıha gerilmeden önceki sözlerinde bunlar olacak diye bildiriyor. Mesela ben insan oğlu olarak Kudüs'e gideceğim. Başka insan ulusların ellerine teslim edileceğim, çarmıha gerileceğim, üçüncü gün ölümden dirileceğim diye bildiriyor, önceden söylüyor. Ve bunun da sebebini çok kısa anlatıyor. Elçiler sonradan bakarak bunun sebebini daha detaylı şekilde anlatıyor. Ama mesela şöyle bir benzerlik var. Fidye olduğunu söylüyor İsa. Fidye olarak öleceğini bildiriyor. Diyor ki mesela, aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu, yani kendisinden söz ediyor. İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye de canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi diyor. Paulus da mesela 1. Timoteus 2'de diyor ki, tek Tanrı vardır ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olmuş olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır diyor. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. Ben de bunun habercisiyim diyor. Yani fidye olarak öldüğünü de ikisi bildiriyor. Bu bir örnektir.
0: Evet. İkinci gelişi hakkında bir Elçi Paulus'un mektuplarında bir şey var mıydı, bildiri var mıydı? İsa tabii ki bundan çok sık bahsediyor. İkinci gelişinden bahsediyor ama Elçi Paulus da bundan bahsediyor muydu George Bey?
1: Evet, sık sık ondan bahsediyor. İsa'nın ölümden dirildiği, Tanrı'nın sağında olduğu ve tekrar geleceğini defalarca bildirdi. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz diyor. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olan, yani uyumuş ölmüş olanların da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin kendisi diyor, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Belki biraz daha detaylandırabiliriz sonra. Ama Paulus sürekli İsa'nın tekrar geleceğini bildiriyor. Bütün umudunu ona bağlıyor zaten.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: ilahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
3: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız ve İsa ve Pavlus'un temel müjdesini konu alıyoruz. İsa hangi müjdeyi bize duyuruyordu? Pavlus hangi müjdeyi bize duyuruyordu? Bunu ele almaya çalışıyoruz ve bunlar arasında bir farklılık var mıydı? İddia edildiği gibi aslında Elçi Pavlus İsa'nın müjdesine bir şeyler ekledi mi? Özellikle kritik noktalar, onun tanrılığı gibi konularda, bu tarz konulara biraz değindik ve en son programı kapatmadan, aslında araya girmeden önce daha doğrusu, ikinci gelişi hakkında, İsa'nın ikinci gelişi hakkında bahsediyorduk. Burayı belki George Bey biraz genişletebiliriz, burayı biraz açabiliriz, ikinci gelişi konusunu. İsa'nın ikinci gelişi nasıl olacak ve bu gelişin belirtileri nasıl olacak? İsa bu konu hakkında ne söylüyor? Pavlus bu konu hakkında ne söylüyor? Burada bir farklılık var mıdır?
1: Evet, bu gerçekten önemli bir konu ve sürekli yani mektuplarından anladığımız kadarıyla Pavlus'un aklında olan bir konu. Onun gelişini bekliyordu. Bir süre olacağını da biliyordu, süreç olacağını, ama aynı zamanda her an gelebilir gibi yaşıyordu. Bu yaşam şeklini Mesih'in kendi sözlerinden almıştı. Diyor ki Mesih, İsa da söylüyor, hırsız gibi gelecek. Kimsenin beklemediği bir anda gelecek. Pavlus'un mektuplarında da hırsız gibi gelecek ifadesi geçer mesela. Ama İsa çok önemli son gelişini, ikinci gelişini bildirmişti. Çarmıha gitmeden önceki o son hafta içinde Zeytinlik Dağı'na çıkmıştı. Kudüs'ün dışına çıkıp da bu tapınak yıkılacak diyor ki bu 70 yılında gerçekleşen bir olaydı. Tapınak yıkıldı, hiçbir şey kalmadı ve aynı zamanda uzun bir süreçten anlattı. Kudüs'ün diğer ulusların ayakları altında çiğneneceği bir süreçten söz ediyor. Tekrar kendisinin geleceği, sıkıntı dolu bir dönem olacağını bildiriyor ve özellikle Yahudilerin de tekrar orada olacağını açıklıyor ve bir yasa tanımaz Mesih karşıtı denilen birisinin gelip egemen olacağını bildiriyor. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın diye okuyoruz Matta 24'te. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Bir parça 70 yılında gerçekleşen olay, ama aynı zamanda ikinci gelişinin de öncesinde yaşanacak olan bir takım olaylar var. Ve İsa da onlardan söz ediyor. Diyor ki işte o zaman belirtiler olacak, gökler kararacak, işte depremler çoğalacak vesaire, savaşlar artacak. Bir doğum sürecinde doğum sancılarının arttığını, hızlandığı gibi o dönemin sonunda büyük sıkıntılar olacak. Kudüs merkezli olacak. Pavlus da aynı şey söylüyor mektuplarında. Yani bu böyle birisi, 2. Selanikliler 2'de bunu söylüyor. Yasa tanımaz adamdan söz ediyor. İşte bu olmadan önce son gelmez diyor. Yani zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik bekliyoruz diyor. Onun gücü şu anda, yani yasa tanımazlığın gizli gücü şu an etkindir, ama o zaman o gelecek, ortaya çıkacak ve Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek diyor. Yani son bir düşman ortaya çıkacak. Müslüman dünyasında da Deccal diye bilinen birisi var. Herhalde buna benzer bir kavramdan söz ediyor. Ama İsa'nın sözleri İncil'in bütün mektuplarında da yer alır. Vahiy kitabında da detaylı şekilde Mesih'in ikinci gelişinden önce yaşanacak olan bir sıkıntı dönemini anlatıyor.
0: Evet, bu konuda da o zaman aynı olduklarını, aynı şeyi aktardıklarını görüyoruz. Şunu sormak istiyorum, biraz daha konuyu aslında genişletmek istiyorum bu konuda. İsa'nın aslında tüm insanlığın günahları için aramıza geldiğini, çarmıhta öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini biliyoruz. İkinci gelişin amacı ne olacak George Bey? Ne amaçla gelecek ikinci kez? Bundan kısaca bir değinebilir miyiz?
1: İkinci gelişinin sebebi de amacı bir parça yargı olacak. Ama yargı olayından önce şundan söz etmemiz lazım. Şu anda İsa Mesih yaşıyor. Yaşıyor ve neler yapıyor? Bütün uluslardan bir halk topluyor. Kendine ait olan iman edenleri kendine getiriyor, kendine bağlıyor. Ve bir yani kilise dediğimiz bir olgu var. Kilise nedir? Onun halkıdır. Her uluslar arası siyasi olmayan bir yapıdır. Yani kilise böyle bu halkı tamamlayacak. Bütün asırlar boyunca bunları kendine bağlıyor ve ikinci gelişinde onları yanına alacak. Yani o amaçla gelecek. Ama ikinci amacı gelişinin ikinci bir amacı var. Kötülüğe son vermek üzere gelecek. Ulusları yargılamak üzere gelecek. Onun şöyle bir ifadesi var. 2. Timoteus kitabında bunu okuyoruz. İsa Mesih de aynı şeyi söylüyor ama burada Paulus'un ağzından Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan İsa Mesih İsa'nın önünde onun gelişi, yani ikinci gelişi, onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyuyor. Yani Tanrı İsa Mesih egemenliğini kurmak üzere gelecek. Şu an bir hazırlık süreci devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Şeytanın işlerine henüz tam olarak son verilmedi. Uluslar hala ona karşı isyan ediyor. Onun ardından gel çağrısına itaat etmiyor. Ama o gün gelecek ve o zaman yargı zamanı gerçekleşecek.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kutsal Ruh konusuna biraz değinmek istiyoruz. Çünkü Kutsal Ruh konusunda İsa'nın benden sonra aslında size bir yardımcı gelecek ve o sizin aranızda yaşayacak, sizinle beraber olacak. Ve bir önceki bölümde değindiğimiz gibi aslında İsa'nın sözlerini bize hatırlatacak, benim sözlerimi size hatırlatacak demişti İsa. Kutsal Ruh'un kimliği konusunda, Kutsal Ruh'un işleyişi konusunda da İsa ve Pavlus aynı şeyi mi duyuruyorlar? George Bey.
1: Evet, ikisi de zaten Tevrat'ta başlayan bir çizgi var. Ta başlangıçta Tevrat'ın, Torah'ın ilk ayetlerinden, ikinci ayetinde bunu görüyoruz. Diyor ki başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Ben direkt ayeti okumak istiyorum, daha iyi olur. Çünkü ezberi söylemek belki yanlış da söyleyebilirim. Diyor ki Yaratılış kitabında, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Bu başlangıç. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı'nın ruhu kutsal kitap boyunca Tanrı'nın kendi ruhu. Tanrı'yla bir...

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, İnananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde kültür konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı'nın kilise önderi Hakan Taş'tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii Hakan ki. Bey? Bir kere davetiniz için minnettarım. Rab hepinizi bol bol bereketlisin. Maranatha Radyo'ya ilk defa geliyorum. Hep duyuyoruz. Avrupa'da çok dinleniyorsunuz, onu da söyleyeyim. Almanya'sında, İngiltere'sinde, Bulgaristan'ında, Türklerin olduğu her yerde Maranatha Radyo var ve çok minnettarlar. Selamlarını ileteyim. Ben 55 yaşındayım, evliyim. İki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım var. 29 yıl önce Rab İsa Mesih'e iman ettim. Aslen Sivaslıyım, Alevi asıllıyım. Şimdi de iyi seveyim. Tabii ki aslımızı, özümüzü, kültürümüzü, Türklüğümüzü reddetmiyoruz. Şifayla, Rab İsa Mesih'in lütfuyla birçok hastalıklardan, sıkıntılardan kurtularak iman etmiş bir kardeşinizim. Ama tabii ki ben ateist bir babanın da evladı olarak, dedem Alevi dedesiydi, Bektaşi'ydi. Bir ortada kalan biriydim ama ben hem kutsal yazıların Londra'da olsun, Kudüs'te olsun, İbranice ve Grekçe metinleri de incelemiş. Türkiye'nin karış karış Hristiyanlıkla ilgili kökenini incelemiş biliyorsunuz. Bizim topraklarımız Anadolu toprakları, Hristiyanlık açısından evet. Çok zengin. Yani Roma bizim elimize su dökemez. Ne yazık ki bunu tanıtmıyoruz, kıymetini bilmiyoruz ama yani incelemiş. Yani İncil'in gerçek olduğunu görmüş, Rabbin gerçek olduğunu görmüş, Mesih'in iyileştiren diri bir Rab olduğunu görmüş. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan gerçekler doğrultusunda iman etmiş. Bu doğrultuda inancını yaymaya çalışan, sizin de açılışta söylediğiniz gibi kilise önderliği yapmaya çalışan nacizane hizmet takımımızla birlikte 3 kilisemiz var. 7 yıldır Can Kurtaran Kiliseleri Vakfı olarak hizmet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kişisel yani ortaklarımız, partnerlerimiz var. Kilise ortaklarımız yurt dışında, yurt içinde, Türklerin olduğu her yerde, özellikle Avrupa'da gidip müjdeyi duyuran, kilise kurmak isteyen, televizyonlarda ya da YouTube kanallarında kendince programlar yapan bir kardeşinizim. Bugün de buradayım.
0: Evet, hoş sorularınızı geldiniz.
1: Yanıtlamaya, bildiklerimi cevaplamaya, yanıtlamaya çalışacağım.
0: Evet, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlamadan önce dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, Hakan Bey, aslında din ve kültür karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisinde şu soruyla başlamak istiyorum öncelikli olarak. Kutsal kitabı daha iyi anlamak için o dönemin özelliklerini, yaşayan halkı ve kültürü de bilmek faydalı olacaktır. Kesinlikle. Bu nedenle o dönemdeki yaşayan halktan ve kültürden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki, yani bu önemli. Yani zamanın ruhunu yakalamak önemli. Tabii ki biz bazen şimdi 2000 yıl örneğin İncil'sel baktığımızda Mesih'in çıkışını yaklaşık söylüyorum. 2000'den bir tık fazla ama 2000 yıl öncesiyle Mesih'in sözleri, kişilerin davranışları, tepkileri. Hani Tanrı sözü değişmez, kalıcıdır. Ona bir lafım yok. Ama örneğin bir Musa'yı ele almaya kalktığımızda da bir Davut'u 3000 yıl geriye gidiyoruz.
0: Evet.
1: Musa, işte atıyorum yuvarlak konuşalım buna, 3500, İbrahim'e gidersek 4-4,5 diyenler var. Hani kültürler, ortamlar, medeniyetler, o dönemki Roma'nın işgalleri, putperest kültürün getirdikleri, çok tanrıcılığın getirdiği kültürel değerler. Tabii ki inancı anlamaktaki bazı işin özüne bakmazsa, yani yüzeysel bakarsan bizi zorlaştırıyor. Yani bu pencereden bakıp 2000, 3000, 4000 yıl öncesine gidip yorum yapmak ya da ahkam kesmek, affedersiniz, biraz sağlıklı değil. Tabii anlamak önemli. Tabii ki biliyorsunuz ki Rabbimiz İsa Mesih beden alıp geldiğinde, bakire Meryem'den doğduğunda, kutsal yazılara uyarınca, uygun zaman geldiğinde, o dönemde Roma'da, Roma'nın yani şey özür dilerim Kudüs ve Orta Doğu bölgesi Roma'nın işgali, hı hı. Roma'nın sömürgesi altındaydılar. Roma valisi Pilatus, işte ondan sonra Herodesler krallar, Yahudi kralları. Evet, Yahudiler kendi kültüründen yani Tevrat ve Zebur vardı o zaman. İşte on emirler, yasalar, hı hı. Leviller, kurban, tapınak, sunak sistemleri falan. Orada şunu görüyoruz. Çok hani bir tarihçi ağzıyla konuşup ahkam kesmek istemem. Hı hı. Ama kültürel açıdan baktığımızda Romalıların Yahudilerle... Hı hı. Dinsel kurallar üzerinden, yani neden? Çünkü bir din devletiydi İsrail, kısmen hala öyle.
0: Evet.
1: Romalılarla bir araya gelme mümkün değildi. Hatta bir Romalının bir Yahudinin evine gelmesi, o evdekilerin kirlenmesi, temizlenmesi, dinsel olarak kirli olması anlamına geliyordu. Hı hı. Bu yüzden Yahudiler de onların olduğu yere girmezdi, Romalıların da oraya girmesine izin verilmezdi. Bu yüzden aslında inim inim inliyorlardı Hakan'ca söylemek gerekirse. Çünkü kurtarıcıyı bekliyorlardı, Mesih'i bekliyorlardı. Tapınak mevcuttu. O yüzden o dönemdeki ilişkiler gerçekten çok zor. Kısmen de ayaklanmalar, Roma'ya karşı mücadeleler, hatta bir kısım Yahudilerin Mesih geldiği zaman bizi bu Romalı zulmünden, Roma'nın baskısından kurtarılacak, Tanrı'nın vaat ettiği işte o Fırat, Dice'den, işte Mısır, Sina'ya kalan bölgelerde İsrail'i egemen kılacak. Hı hı. Vaat edilen toprak anlamında problemler vardı. Ama ne yazık ki Mesih'in gelişiyle ilgili ya da Tevrat'ta, Zebur'daki kültürel değerlere ya da inanç vaatlerine baktığımızda Yahudilerin birçoğunun beklediği tarzda bir yaklaşımla Tanrı kurtarışını sağlamadı. Şimdi bunun kültürle ne alakası var derseniz şu anlamda alakası var. Tabii ki Tanrı bizi kurtarmak istiyor, kurtuluş geliyor, hı hı. Ama kurtuluşun da bir mantığı var, bir kültürü, bir yapısı var. Ama bunu anlamadı Yahudiler. Şimdi anlamayınca, hatta kültürel bir örnek olsun... Hatırlarsanız İncil'de bir Yahudi yüzbaşı, özür dilerim Romalı yüzbaşı,
0: evet.
1: İsa'ya uşağı ile ilgili, askerle ilgili, yardımcısı ile ilgili bir şifa dilemek için geldi. Şimdi buradan baktığınızda bu adamın İsa'ya, bir Yahudi olduğu için İsa bedencik Davut'un soyundan bir Yahudiydi, gelip yardım istemesi kabul edilebilir bir şey değil, mantıklı bir şeydi. Çünkü Yahudilerle Romalısı kültürel her açıdan büyük fark var. Nedir? Tapınma şekli. Tek tanrıcılık yoktu. Affedersiniz sünnet. Romalılar sünnet yoktu. Her Yahudi çocuk 8. gün sünnet olur. Böyle bir kültür var. Eğlenme, yeme içme kültürleri, değil mi? Evet. Yaşayış, askeri farklılıklar, bakış açısı, dünyaya egemen olma ya da tanrısal egemenliği kurma. Yani her açıdan yaşamın her alanında kültürel, inançsal, davranışsal farklılıklar vardı. Ama buna rağmen bu Yahudi adam geliyor, bu şey Romalı yüzbaşı geliyor, bir Yahudi'den, yani Rabbimiz İsa Mesih'ten yardım istiyor. Ve İsa ne diyor? Çok ilginçtir değil mi? Geleceğim diyor. Yani düz geçiyorum. Geleceğim diyor. Hı hı. Ve öğrenciler şaşırıyor. Halk şaşırıyor. Ve İsa Yahudi, işte Romalı'nın verdiği harika yanıt üzerine. Hani layık değilim efendim. Bir ses söyle. Benim de askerlerim var. Gelir diyor değil mi? Ve evet. İsa'nın söylediği söze iman eden Romalı yüzbaşı. Uşağının aynı saatte İsa'nın söylediği iyileştiğini görüyor. Şimdi burada normalde asla bir araya gelmemesi gereken iki kültür. İki davranış biçimi, hı hı. Ama aynı zamanda Tanrı'nın bakış açısını, yani kısmen de Tanrı'nın bize olan kültürel bakış açısını da ortaya koyuyor. Niye bunu girdim? Çünkü biz görüyoruz ki Tevrat'ta ve Zebur'da, yani eski ayette oturtulan bir inanç kültürünün Mesih'ten sonra değiştiğini, hı hı. Tüm uluslara açıldığını, Romalı, Yahudi, Türk, Kürt, Sunni, Alevi, hani bizim topraklarından konuştuğumuz, evet. için ya da Çinli, Almanya, Amerika, hiçbirinin fark olmadığını, Tanrı'nın herkesi çağırdığını, müjde aracılığıyla, Mesih aracılığıyla bu kültürel duvarları,

0: olarak ne yazık ki bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum. Bazı Yahudiler biz arı ırkız, üstün ırkız, Tanrı bizi seçti. Doğru, Yakup'la İsa adı başlar ve Tanrı onları seçmiştir ama köleydiler. Ezilen, saman, kerbiç yapan, Firavun'un kölesi olan bir halktı Musa onları çıkartarak, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani aman aman akıllı, aman aman üstün, aman aman çok zeki olduklarından değil. Tanrı'nın İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vaadi üzerine Yusuf'la hazırlanan ve Musa'yla çıkartılan bir süreçten geçen bir halktı. Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. Tabii ki bütün peygamberler Yakup'tan beri Yahudi, İsrailoğlu. Tanrı'nın kurtuluşu Yahudilerden gelecek, kurtarıcı Yahudilerden gelecek. O soydan gelecek, bunları kabul ediyoruz. Bu yüzden küçümsemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın.
1: Evet.
0: Ama gururlanmaya sebep olacak, üstünlüğe sebep olacak bir sebep yok. Çünkü Tanrı diyor ki ben herkesin Tanrısıyım.
1: Evet.
0: Siz de biliyorsunuz ki İbrahim'e Tanrı vaatte bulunduğu zaman senin soyundan gelen kurtarıcı, Mesih, doğru kişi, seçilmiş kişi gelinceye dek, değil mi?
1: Evet.
0: Sadece aracımız oldu yasa ve Yahudilerin kuralları ve kültürel yapıları. Ama tüm ulusların aklanma vaadi İbrahim'e Mesih ile ilgili, kişiyle ilgili, yani yasadan önce verildi. Sonuç olarak burada Yahudiler, yani gerçekten Mesih'i kabul eden Yahudiler bu farkı anladı. İncil bu konuda çok nettir ve müjde herkes içindir. Sadece Yahudiler içindir. Evet, elçiler Yahudiydi, İsa Yahudiydi bedencek. Ama kurtuluş, işte sen Sivaslısın, ben Sivaslıyım, kardeşim atıyorum Malatyalı. İşte iman ediyoruz, değil mi? Binlerce, on binlerce imanlı var Türkiye'de. Ama Yahudi değiliz bedencek. Ama imanla gelen İbrahim'in soyu ruhsal anlamda mirasçılarız ve ortağız. O yüzden kültürel farklılıklar var, zorluklar var. Her dönem oldu. O dönemde de oldu. Romalılarla Yahudiler anlaşamıyorlardı. Yani hatta Romalıların kesinlikle Yahudilerin dinsel, kültürel, hani ısı bayramı, arınma bayramı, kurban bayramı, çıkışı kutlama, Pentekostlar ve daha bir sürü bayramları alay ettiler. Yahudileri küçümsediler. Romalıların da bu çok büyük problemiydi. Hani tek ırk biziz, üstün ırk biziz. Çünkü askeri olarak güçlüler. Evet, yani bilinen dünyayı yönetenler o dönem Romalılardı. Çünkü daha Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika keşfedilmemişti. Ve o dönemki Orta Doğu ve Avrupa coğrafyasının en iyi Persleri bile alt ettiler. İskender'le neler yaptıklarını biliyoruz. O zaman kendilerini bir üstün görme, karşı tarafı küçümseme, insan gibi görmeme, yani köle olarak görüyorlardı. Zaten vergi topluyorlardı. Örneğin Matta Yahudilere bir vergi memuruydu. Yani Romalılara çalışan bir adamdı Matta. Matta'nın, ben tahmin ediyorum, hani İncil'de bu kadar detay yok ama elçilerin Matta'yı İsa'ya çağırdığında, içeri aldığında İsa onu, ben Petrus'un nasıl davrandığını biliyorum, yani tahmin edebiliyorum yani. Yani düşmana çalışan adamı aramıza niye sokuyorsun gibilerinden. O bir vergi memuru. Zaten vergi memuru sevilmez. Neden? Çünkü Roma'ya çalışırlardı.
1: Evet.
0: Yahudi olarak.
1: Anlıyoruz ki o zaman o dönemde de aslında o halk biraz daha kendine dönük,
0: kesinlikle,
1: daha zor, keskin kuralları olan bir...
0: İçine kapanık bir halklar zaten.
1: Diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Peki Hristiyanlık tarih boyunca içinde bulunduğu toplumun kültüründen etkilenmiş midir? Ya da etkileyen mi, etkilenen mi olmuştur? Öyle söyleyeyim.
0: Bu iki ağızlı keskin kılıç gibi bir soru. Şimdi her ikisi de doğru bence. Yani Hristiyanlık bulunduğu toplumun değerlerini etkilemiştir. Hani dedi, bir daha söylüyorum, ben tarihçi değilim, tarih profesörü değilim. Ama şunu biliyoruz ki 300'lerin başında Hristiyanlığı resmi inancı olarak kabul eden Roma'nın Hristiyanlıktan çok etkilendiğini. Hemen akabindeki daha 300-500. Yıllardan hani tırnak içinde papalık tarzı bir sistemin kurulduğunu. Neredeyse kilise önderlerinin, papalığın, değil mi? Yani binlerde, dokuzlarda zaten Ortodoks ya da işte Katolik diye ayrıldılar. Ben hiç sevmem bu gibi ayrımları. Aslında İncil'de çünkü böyle ruhban sınıfları, mezhepler yoktur, biliyorsunuz. Ama ne yazık ki halkımız böyle bunu görüyor. O zaman bunlara baktığımızda ciddi etkilenmelerin, hatta kralları atayanların, değil mi, kutsayanların. Yani bir kişi taç giyecekse, kral olacaksa babadan oğula geçen bir sene, hani onu bir papanın, bir papazın, bir kilise önderinin ataması makbuldü. O zaman çok siyasete girdiler. Yani kilise bundan kötü etkilendi. Ama kültürü, kilise kültürü kötü etkilendi. Yani içine içe siyaset, güç, farklı çıkar odakları girdi. İşte bölünmeler, ayrışmalar, ruhban sınıfı oluşturması buradan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki Roma'nın, örneğin İstanbul'dayız değil mi şimdi biz?
1: Evet.
0: Bakın bakalım, gidin Ayasofya'ya. Ayasofya işte ülkemizin klasik inancının, yani etnik inancının öncesi kurulmuş bir kilise binasıdır.

0: 500'lerde, 50'lerde. En tepede ne var? Meryem ve kucağında küçük İsa var. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben hiç kimse zaman hani Meryem'e kötü laf söyleyen bir haşa birisi değilim. Nasıl söylüyor? Kadının en kutsalı. Ama bir iddiaya göre Roma tanrıçasının, o dönem yani putperest Roma tanrıçasının, tanrıçasının oğlunun imajı yapıldı deniyor oraya. Çünkü biliyorsunuz ki Roma'dan gelen ve Roma kültüründen gelen bir mantıken kendine Hristiyanım diyen kişilerin inşa ettiği bir binaydı. Anlatabiliyor muyum? Ama en tepede olması gereken İncil'e göre bize ne? İsa Mesih'in kendisi, çarmığın kendisi ve ölümden dirilen Mesih'in olması gerekiyor. Çünkü ölümü yenen, günahlardan özgür kılan ve bize karşı kurtuluş sağlayan, hatta Yuhanna Normer'e dediği gibi diriliş ve yaşam benim diyen İsa Mesih. Kültürel etkileşim olmuştur. Kesinlikle ve olmaya da devam edecektir. Hala da etnik kültürel yapılar, siyaset, politika, ülkelerin değerleri, inançları, inançların da ülkeyi etkilediği ortadadır. Daha detaylı devam edebiliriz.
1: Tamam. Yani şunu anlayabiliriz o zaman. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tabii ki Hristiyanlığın etkilediği alanlar var ve tabii ki etkilendiği alanlar da var.
0: Somut olumlu ya da olumsuz. Somut örnekler de verebilirim kesinlikle.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Sevinçle, teşekkürler.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan Ahlakı programında kültür konusunu konuşuyoruz. Ve bir önceki aslında bölümde Hristiyanlığın tarih boyunca içinde bulunduğu kültürden etkilenmiş midir üzerine konuştuk. Ve bununla ilgili birkaç örnek de verdi pastörümüz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bununla ilgili, yoksa yani, bir sonraki soruya geçelim mi?
3: Tabii ki geçeriz. Kesinlikle var. Dediğim gibi en önemlisi, beni rahatsız eden anlamda söyleyeyim tarihte, kilise ne yazık ki siyasetle, politikayla, hükümetle, krallarla çok iç içe oldu. Yani göksel egemenliği müjdeleyen kilise, göksel vatanı ve kurtarıcıyı müjdeleyen kilise, odağını göksellikten, yani Mesih İsa'dan, Rab İsa Mesih'ten, dünyasal krallığa, değil mi? Dünyasal kralcıklara, kümetlere ve onların getirdiği kurallara uymaya başladılar. Şimdi eski ayette örneğin Süleyman, örneğin diğer tanrı adamları, Tanrı'nın İsrailoğullarına, Yeremya'da, Hezekiel'de değil mi, kızdığı bölümlere, onlara öfkelendiği bölümlere, onları cezalandırdığı bölümlere bakarsanız, ne diyor? Onların putlarına taptınız. Onların kurallarına göre yaşadınız. Onların geleneklerine göre yaşadınız. Onlara kız verdiğiniz kız aldınız, adam verdiğiniz adam aldınız gibi gibi, değil mi? İşte benim yasamı hor gördünüz. O putlara kulluk etmeyi seçtiniz. Hatırlayın, çölde bile yani Mısır'a geri dönmeyi istediler, değil mi? Sıkıldılar.
2: Evet.
3: Çok kısa bir yolu, imansızdan dolayı uzun yıllarca, 40 yıl boyunca geçtiler. O zaman beni üzen şey, imanların gereğinden fazla siyasi ve politik olması, ayrışması ve Mesih'te olmaması gereken milliyetçilik akımlarına sapmaları. Yani biz Mesih'te kardeşiz örneğin, değil mi? Evet. Şimdi o zaman kardeşsek, o zaman Kürt Türk, Sünni Alevi, değil mi? Ermeni Türk, Yunan, Türk, Rum ya da bu gibi düşmanlıkların olmaması gereken şeyler. Eğer gerçekten yeniden doğmuş imanlarsak. Ama bazen ne oluyor? O onunla savaşıyor. O takım tutar gibi Mesih'i bir kenara bırakarak, değil mi? Farklı darmaşalara bulunabiliyoruz. İşte Roma döneminde. Hani çünkü egemen imparatorluk Roma olduğu için. Antakya'da olsun. Örneğin hatırlayalım. Örnek vereceğim demiştim. Sadece bir örnek vereceğim. Petrus Antakya'ya geldi. Değil mi?
2: Evet.
3: Yahudiler yoktu yanında. Kimler oturdu? Tabii ki Antakya bir Roma'nın önemli bir kenti. Roma İmparatorluğu'nun zengin bir kent. Ve orada onlara müjdeyi paylaşan, onlarla yiyip içen bir adamdı. Ama Kudüs'ten, Yeruşalem'den imanlar geldiği zaman Petrus onlarla ayrıldı. Onlar yemez, içmez, bir araya gelmez oldu. Neden? Evet. Çünkü eleştirilecektir. Sen bir sünnetsizin evine mi girdin? Bir Romalı'yla birlikte aynı sofraya mı oturdun? Kültürel farklılıklardan dolayı, etnik yapılardan dolayı Paulus hamdolsun geldi, herkesin göz önünde Petrus'a fırça attı. Hakan'ca söylüyorum. Ve dedi, yaptığın şey doğru değil. O yüzden bu ve buna benzer birçok örnek, birçok farklılık, kafa kazıtma, adanma, sünnet olma, yani İncil'de anlatılan kültüre uygun olmayan farklılıklar oldu. Ama bir daha söylüyorum, fazla krallara yetki verildi. Fazla kralların altına girildi. Tanrı'nın krallığı yerine insanların krallığını tarih boyunca seçtiler. Orta çağa, bana göre, herkes, beni dinleyenler bağışlasın, Hristiyanlık açısından hiç iyi bir imaj değildir. Ve çok kötüye kullanılmıştır. Hani Rabbin sözü diyor ya, sizin yaşayışınızdan dolayı benim adıma boş yere küfrediliyor. Haç seferleri, öldürülmeler, kesilmeler, mezhep ayrılıkları, bunların hiçbiri İncil'de yoktur. Yani düşmanlığınızı sevin diyen Tanrı, insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız onlara öyle diyen Tanrı sözünü kenara ittiler. Dünyasal toprak, dünyasal egemenlik, nereden düştüğünü unutarak, günahkar olduklarını unutarak, kraldan çok kralcı olarak İsa'ya hizmet ettiğini düşündüler. Şövalye atadılar. Kılıçtan geçirmeyi şeytanın ordusuyla savaşmak gibi haşa ilan ettiler. Aslında bizim savaşımız ruhsaldır. Ete, kana, bedene karşı değil, değil mi?
2: Kesinlikle, dünyasal değil.
3: Ama şimdi siz bu toplumda, burada bugün Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlatacaksınız insanlara? Nasıl görüyorlar? Filmler izleyenler, Hollywood filmleri izleyenler. Ondan sonra böyle bir kültür yok, böyle bir anlayış yok, böyle bir İncil yok deseniz de ama tarih bizi yalanlıyor. Bunları Hristiyanlar yapmadı ama ne yazık ki verilen imaj Hristiyanlık ve İsa ile ilgili hiç hoş ve doğru değil.
2: Evet, belki bu yüzden İncil'i alıp okumak çok önemli. Kesinlikle. Ve çok değerli insanlar okumalı ve aslında Tanrı'nın nasıl bir bakış açısı olduğunu, Tanrı'nın karakterini tanımak açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır. Tabii ki insanların hataları olur.
3: Doğru.
2: Çünkü günahkarız ve insanız. Ama Tanrı mükemmeldir, Tanrı iyidir. Bunu görüyoruz İncil'de.
3: Kesinlikle. Amin. Şu sözünüzden bir soruya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani dediniz ya, şimdi İncil'e baksalar, İncil okusalar, Tanrı'nın karakterini, Tanrı'nın iyiliğini görecekler. Ama yaşadığımız toplumda hani yaklaşık 30 yıldır hizmet etmeye çalışıyorum nacizane. Ama şunu da her cinsten, her şehirden, her kültürden, Sunnisi, Alevisi, Kürdü, Türkü, ilahiyatçısı, normal insanı bileni bilmeyeli konuşmaya şansım oldu. Şimdi sen böyle diyorsun ama adam diyor ki ya İncil değişmiş diyor. 4 tane var diyor, 5 tane var, bilmem 10 tane var diyor. Şimdi hani okumuyor, zaten onu değişmiş kabul ediyor. Oradaki değerleri, üstün değerleri kafadan siliyor. Hani okuyacak, okusa görecek Tanrı'nın dediğin gibi karakterini, kutsallığını, paklığını. Ben bak kaç kere ilahiyatçılarla konuştum diye, öğrenciler olsun, dekan seviyesinde olsun, hoca, profesör olsun. Bana diyorlarsa, İncil'de bu kadar kutsallık, adalet, doğruluk, ahlak olduğunu, evlilik öncesi cinsel ilişki olduğunu bilmiyorduk diyor. Yasak olduğunu bilmiyorduk diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Hollywood etkisi, yaşayış etkisi, bugünkü Avrupa'nın etkisi İncil'i kötülemeye ve bir bahane, bir kalıp oluyor ellerinde. Ama buradan bizi izleyen ya da pardon dinleyenlere şunu açıklayayım, net bir şekilde söyleyebilirim ki İncil gerçektir. İlk 4 bölümle başlar. Tanrı'nın lütfuna, iyi haberine, sevindirici haberine tanıklık etmektedir. İsa'nın dediği gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır demiştir. Yerin ve göğün kalkması kutsal yazının en ufak bir harfinin kalkmasından daha zordur. Tanrı güvenilirdir, Tanrı yücedir, Rabbimiz yücedir ve sözünü koruyabilecek güçtedir. Bu yüzden okumayanlar, okumak isteyenler güvenle yaşayan söze, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de açıklanan kutsal kitap gerçeğine gelebilir, dua edebilir. Tanrısal karakteri, sizin dediğiniz gibi tanrısal karakteri, ahlakı ve en önemlisi diri olan Mesih'i, kurtarıcıyı, cennete giden sırat köprüsünü çok net görebilir. Evet. Ve kurtulabilir ve sorularının hepsine de açık ve net bir şekilde yanıt alabilir. Korkmasınlar, cesur olsunlar, değişmeyen Tanrı sözüne baksınlar.
2: Evet. Ve tabii ki bir Protestan kilisesine de gidebilirler. Eğer tabii. Bu konuda soruları varsa daha farklı, daha derin yardımcı olacaklardır.
3: Kesinlikle.
2: O zaman şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Tabii ki Hristiyanlık gelmeye başladığında birçok kültürle aslında birçok insana ulaştı.
3: Doğru.
2: Ve o farklı kültürler içerisinde farklı uygulamalar var tabii ki, biliyoruz. Bir Hristiyan içinde bulunduğu kültürü her şeyiyle benimsemeli miyiz? Yani ne yapmak lazım?
3: Şimdi bu çok tartışmalı bir soru.
2: Evet, yani ben iman ettim.
3: Şimdi bakış açısına göre değişen bir yanıtları var bu sorunun. Şimdi örneğin yurt dışında kutsal kitap, işte Protestan dedin ya sen az önce.
2: Evet.
3: Şimdi tabii ben, ya tabii ki bu doğru bir cümle, kelime. Ama ben açıkçası Hakan Taşlı olarak kabul etmiyorum. Ben hiçbir şey protesto etmiyorum. Ben Hristiyanım, Mesihçiyim. Hani Katolik, Ortodoks, Protestan ayrımlarını ya da diğer mezhepleri reddediyorum. Çünkü bir tane İncil var, bir tane çarmı var, bir tane kurtarıcı var. Farklı bakış açıları olabilir. Bunu saygı duyuyorum. Ama tabii net ayrımların da olduğunu da farkındayım. Ama hamdolsun bana göre İncil'de net bir ayrım yok. Bu insanın yoğurt işi, insanın bakış açısı. Şimdi o yüzden sizin sorunuz da bununla ilgili, hani nereden baktığına göre yanıtının değişeceği bir soru bu. Şimdi bulunduğumuz devlet, bulunduğumuz ülke yasaları incilsel özle, İncilsel değerlerle örtüşmüyorsa ne yapacağız? Tabii İncil yönetimlere bağlı olun diyor, değil mi?
2: Evet.
3: O zaman buradan hareketle ne yapacağız? Şimdi örneğin tartışmalı bir konu atayım ortaya. Askere gittik. Bazı mezhepler gitmez. Ama diyor ki şimdi öldüreceksin. Değil mi? Örneğin çok zordur bak bu. Ama kutsal kitap ne diyor? Düşmanını seveceksin. Ne yapacaksın şimdi? Anladın mı? Bazı kardeşler eline silah almadı. Bazı kardeşler Ben askerlik yapmış bir kardeşim 18 ay. Hı-hı. Nöbet de tuttum. Hatta komutanın emriyle hani mermiyi bir saldırı söz konusu olduğunda hazıra açıp hani emniyeti de açtık. Yani sıksam mermi girecek. Dua ettim. Yani birini öldürmemek, birine sıkmamak, hı-hı, ve birine karşı durmamak açısından ve hamdolsun hiçbir saldırı, hiçbir gereklilik içeren bir şey olmadı. Hı-hı. Ya da kutlamalar, bayramlar, seyranlar, değil mi? Yani ülkemizin değerleri var, kültürel, evet, yapıları var. Şimdi örneğin ne olsun? Kurban Bayramı olsun, örnek veriyorum, değil mi? Hı-hı. Bu toprakta yaşıyoruz. Tamam, bu bir zorunluluk değil ama hani genel kültür olarak böyle bir hoş olan bir şey. Ben şimdi kurban kesmiyorum Mesih'ten dolayı. Neden? Bizim için İsa Mesih kurban olmuştur. İlk ve sondur, değil mi?
2: Evet.
3: Ben buna inancım gereği bu dayatmayı reddediyorum. Ya da ben örneğin bir kimliğim var. Kimlikte genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kimlik verilirken otomatikman İslam yazılıyor. Şimdi yeni kimliklere kalktı, hamdolsun.
2: Evet.
3: Ama E-Devletinize girerseniz yazıyor orada.
2: Evet.
3: Ben onu sildim. Şimdi kültürel olarak, yapı olarak nedir? İslam yazmasıdır. İslam yazanlara hiç lafım yok. Adam, hı-hı, buna inanıyorsa, kadın buna inanıyorsa yazsın. Ama ben Hristiyan olarak bunu değiştirdim. Ya da sünnet konusu. Evet, benim oğlum da oldu ama ben oğlumu sağlık açısından, bir arkadaşım, hı-hı, büyük problem yaşamıştı. 15 günlükken sağlık açısından sünnet ettim. Biliyorsunuz her Yahudi ailede doğan erkek çocuk 8. gün,
2: evet,
3: sünnet dedir. Bizim Müslüman dostlar sünnetin nereden geldiğini bilmezler, açıkça söyleyeyim. Yani İbrahim sünnet etti ondan derler ama çok böyle bir açıklama, hı-hı, net bir şey yoktur. Bir kurbanda da yoktur aslında. Sonuç olarak oradan İbrahim'den geliyor. Diğer ikisini uygulamaya çalışırlar. O yüzden daha birçok olayda bunu yaşayabiliriz. Yani hukuksal olarak girmeyeyim ama hani insan hakları temelli olduğu için İncil.
2: Hı-hı.
3: Yani insana özgü, hani İncil sende inciltme, sağ yana tokat atana sol yana çevir, barışsaldır, yani barış elçisidir. Bu yüzden savaş dayatılırsa savaşmamalıdır.
2: Hı hı.
3: Haksızlığa uğradığında özellikle kardeşlerden hani mahkemeler, sürülmelerle uğraşmamalıdır. Yani dua etmelidir, Rabbe güvenmelidir. Kolay mıdır günümüz dünyası? Kesinlikle. Değildir. Bak şimdi konuşmak kolay.
2: Hı hı.
3: Pratikte ama madem ben bir Hristiyan kilisesi önderi olarak burada oturuyorum, benim bakış açım, baktığım perspektif incinsel olmalıdır.
2: Hı hı.
3: Kimlerin hoşuna gidebilir, kimlerin gitmeyebilir. O yüzden bazı kurallar, dinsel kurallar ya da İncilsel bazı uygulamalara göre yanıt vermekte büyük fayda var kardeşim.
2: O zaman bir durum içerisinde kutsal kitaba bakacağız.
3: Evet.
2: Ve uygun olup olmadığına bakacağız, evet, öncelikli olarak.
3: Evet.
2: Ve biz ona göre hareket edeceğiz.
3: Bir imanlıysak, yani, hı-hı, kendimize mesihçi, hadi biraz Hakanca söyleyeyim, iyi seviyim ben. Alevi asıl geliyorum ya. İyi seviyim ben, yani Mesih'i izleyen, Mesih'e itaat eden bir Tanrı oğlu, Tanrı kızı, hı-hı, çocuğum diyorsam, bakış açımız bazının hoşuna gitmese de, hı-hı, sevgiyle, incisel ve Mesih'in müjdesine öncelik vererek, o pencereden bakarak yanıt verenler olmalıyız.
2: Evet, bu gerçekten önemli. Kutsal kitabı okumak da burada çok, kesinlikle, önemli. Çünkü eğer bilmiyorsak, evet, nasıl anlayacağız ne yapmamız gerektiğini?
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle okumak gerekiyor o,
3: doğru,
2: zaman.
3: Doğru, şiddetle tavsiye ediyoruz dua etmelerini ve kutsal kitabı okumalarını.
2: Evet. Peki her birimiz belli bir kültürden geliyoruz ve iman ile birlikte Tanrı öğretisine ters düşen şeyleri de yapmıyoruz. Bu noktada tabii ki çevremizde, ailemizde ki insanlar tabii ki kültürlerine devam ediyorlar,
3: evet,
2: yaşıyorlar.
3: Doğru.
2: Onlarla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu anlamda. Hem onları kırmadan hem de bu sıkıntılar karşısında nasıl davranmamız gerekiyor? Nasıl Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor?
3: Bu... Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun,
2: hı hı,
3: ne kadar alçak gönlü ve sevgi dolu davranırsanız davranın. Şimdi öyle böyle oturmuş kalıplar var ki bizim kendi penceremizde bir Türk halkı mantığıyla bakarsak kolay değil.
2: Hı hı.
3: Yani bir kere biliyorsun Hristiyanım diyorsan, ki ben espri yaparım, elhamdülillah Hristiyanım derim.
2: Hı hı.
3: Şimdi bunu diyorsanız, ki bu laf doğrudur, Arap Hristiyanlar da bunu çok kullanır.
2: Hı hı.
3: Siz artık Türk değilsiniz derler size.
2: Evet.
3: Gavur derler. Gavurun, hı hı, ne anlama geldiğini bilmezler. Gavur derler. Kaç paraya sattın derler. Kaç para alıyorsun derler.
2: Hı hı.
3: Ya da Hristiyan olduğunuzda aileniz sizden utanıyor olabilir. Kimliğinizi değiştirdiğinizde bazı yerlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin benim dedem vefat ettiğinde beni kız büyütmüştür. 96 yaşında vefat etti 2000 yılında. Cenaze töreninde cenaze namazına girmediğim için bana denmedik laf kalmadı. Bak musalla taşına girdim ama ben bir Hristiyan olarak dedem de biliyordu, helalleşmişimdir dedem de inanç anlamında. Ama cenaze namazına girmediğim için çok insanın hani utanmasa yüzüme tüküreceklerdi yani, anlatabiliyor muyum? Ters baktılar. Ya da kurban bayramı olur, bir yakınınız, bir dostunuz, bir işte Allah kabul etsin demiyoruz. Çünkü kurban yok. Yani ona saygısızlıktan dolayı ama Allah kabul etsin demediğimiz için işte bilmem ne, işte Allah rahmet eylemesin, Allah rahmet eylesin demediğimiz için bize demedik laf kalıyor. Ya inancımız yok. Aklanmak bu dünyadayken. Öldükten sonra Rab ile onun arasında. Ben yargıçlıyım ki ben nereden bileyim? Canım iyi niyette desene. Ama ben kilise olarak yani inancım olarak bunu diyemem. Saygısızlıktan değil, onu sevmediğimden değil. Ama aklanma bu dünyada, kurban bu dünyada olmadığı için demiyoruz. Yoksa onları sevmediğimizden değil. Ha yer miyiz? Vallahi ben çatır çatır yerim yani. Yani yediğim yemekten etkilenecek vicdanen bir kardeş yoksa yanımda ben oturur eşimle yerim yani.
2: Çünkü sizin için sadece
3: kesinlikle bir et. Et canım et o. Yani duam eder, sevinçle yerim. Elinize de sağlık, kesenize de bereket olsun derim yani. Ama Allah kabul etsin diyemiyorum. Bu saygısızdan değil, inancından dolayı. Yanlış anlaşılmasın.
2: Anladım.
3: O ama zaman, bu zorluklar var yani.
2: Evet, zorluklar var. O zaman yine de tartışmak yerine, kavga etmek yerine saygıyla, kesinlikle, sevgiyle yaklaşıp
3: kesinlikle.
2: Biraz daha alarak belki karşılık verip ama yine de yapmamız gereken, durmamız gereken bir duruş var ve onu
3: doğru. Bence çizgimizi korumalıyız. Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimi de gözlerine öper. Harçlıklarını veririm. Yani ben kültürel değerlere karşı bir insan değilim. Ama kültürel değerlerle inancımız arasındaki çizgiyi iyi korumaktan da yanayım. Yani biraz ondan biraz bundan ortaya karışık bu doğru değil.
2: Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Bir son bir soru sormak istiyorum lütfen. Ben sizlere. Hem kültürüne bağlı kalıp hem de Hristiyan ahlakına uygun bir yaşam sürebilir mi insan? Kesinlikle. Ya da bunu nasıl yapabiliriz?
3: Kesinlikle sürebiliriz. Çünkü bana göre İncil'sel öğretiş, bilmeyenler okuyabilir, bilenler hak verecektir. Kültürler üstüdür. Dünyadaki birçok sıkıntının sebebi de kendi kültürünü İncil'in kültürü üzerine koymaya çalışmaktan gelir. Bu yüzden Batı'da ya da Avrupa'da ya da diğerlerdeki en büyük sorun da budur. Kendi kültürel anlayışını sanki bu İncil'miş gibi toplumlara ya da halka ya da insana yansıtmalarıdır. Evet yaşayabilirsiniz. Çünkü İncil bugün de söylediğim gibi yani bayrağına, değerlerine, sınırlarına, toprağına değil mi? Yani göksel vatanı özleyen bir insanın toprak dili gibi derdi olabilir mi? Bana gelmiş adam diyor ki siz diye amacınız bu toprağı bölmek, bu toprağı almak. Olmadı, ben burada doğdum zaten. Kimin malını kime satıyorsa haşa. Yani ben zaten buranın çocuğuyum ve bu bayrağı seviyorum. 29 Ekim'i kutluyorum. 30 Ağustos'u zaferle kutluyorum. Ben yani saygılı askerlik yapmış, bayrağın önünde selam veren, 10 Kasım'da durup hani arabadan inen adamım. Yani bana hangi milliyetçiliği anlatıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Ben Hristiyan olarak bu toprağın değerlerine, kültürüne, yaşayışına, kült müziğine hala biz saz dinliyoruz, hala halay çekiyoruz, hala horon tepiyoruz değil mi? Yani bunları severek dinliyoruz ve bu toprağın çocuğuyuz. Yani o yüzden bizim Hristiyan olarak kültürle ya da yaşayışıyla toplumun değerlerine ayrı düşmemiz söz konusu, tam tersine toplumun değerlerine, kültürel yapısına, ahlaki değerlerine fazlasıyla katkı yapan bir inançtır. Hristiyanlığı karıştırmayalım. Yani batı eşittir batılıdır, eşittir batı yaşamı kültürdür diyerek sanki bizden bambaşka bir yere atmayalım, tam tersinedir. İç içedir ve çok saygılıdır.
2: Evet, o zaman daha sonradan İsa Mesih'e iman etmiş insanlar da aslında kültürlerinden tamamen kopacağı anlamına gelmiyor bu.
3: İş değil.
2: Yani hem kültürünü gerçekten yaşayıp bağlı kalabilir, hem de İsa Mesih'in öğretisine uygun, buyruklarına uygun da yaşayabilir. Çünkü biz aslında bir anlamda çok büyük bir tanıklık da veriyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Rabbin öğretisine göre yaşıyoruz.
3: Doğru.
2: Ahlaksal olarak kendimizi korumalıyız tabii ki. Kutsal olmalıyız, temiz olmalıyız. Doğru. Ama tabii ki kültürümüzü de yaşamaya devam etmeliyiz. Eğer bizim imanımıza zarar vermiyorsa ya da Rabbin buyruklarına ters bir şey yoksa biz yaşayabiliriz o kültürü.
3: Kesinlikle. Bu bölümle ilgili son şunu ekleyeyim isterseniz. İsa Mesih dedi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Ben 4 yıl mahkemede yargılanmış bir kardeşiniz olarak bir mahkeme çıkışımda beni gazeteciler sıkıştırdığında önemli bir olduğumdan değil ama ilk defa bir Türk Hristiyan mahkemedeydi ve bana çok böyle mikrofonları, kameraları uzattılar. Ben konuşmamın sonunda bu Google'a yazılıda çıkıyor, var. Demiştim ki yani ben iki kişiyi izliyorum. İsa Mesih Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin demiştir. Ben de bu toprakların bir evladı olarak, bir Türk Hristiyan olarak diyorum ki herkes Atatürk'ün hakkını Atatürk'e versin, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya versin. Ben iki kişi izlemedim. Biri İsa, iki Atatürk bu topraklarda. Hı hı. Yani bunu bir salt milliyetçilik duygusuyla söylemiyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Ve yani bu toprağın öz evladıyız. Hı hı. Ve asli unsuruz. Ve bu toprağın şerefli Hristiyanlarıyız.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Keyifli bir zamandı bizim için. Umarım sizler için de öyle olacaktır, olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esen kalın, hoşça kalın.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.